Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması 7 gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'alaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şey kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. O bu bir iştir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan sizi o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'alaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman
mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan iki kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgit bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevinirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenize gerçekleşmez. İrade-i külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki grubu da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde bir esir sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Serbest müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50 günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz, her şeyi yudum yudum içmeniz, Allah'a aşık olmanız, sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz, onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke satrında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir bu dünyada.

sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkesi dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzluklarının arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım? Orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fid dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi?

Neden o devre asır saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz, asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor, matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şey söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir.
İllezine amenu, ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve tevasav bis sabr 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Ve böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe
geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin. Diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve 1 numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim,
zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver. Ben başkalarına bunları dağıtayım." diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız. Tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız,
seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı 100 üzerinden 100'le seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve
Belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah-u Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor.
Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

0: 630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız, Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a me salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldun. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması zeminleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinize sonsuz mutluluk dileklerimizle.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek, Allah Teala'nın bize verdiği en güzel hediye. Biliyoruz ki şu anda kalp kalpteyiz, gönül gönüldeyiz. Allah, sizler ve biz beraberce bir üçlü teşkil ediyoruz. Biz bu üçgenin bir parçası olarak bir büyük hazzı yaşamaktayız. Ya siz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya sizler, mutlu musunuz? Allah'ın güzellikleri için var mısınız sizinle beraber bir seyahate çıkalım? Sadece Allah'tan bahsedilen bir masal ülkesinde yaşayalım sizlerle. Bir saatlik bir süre ondan başka, Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Bir saatlik. Hı? Ne dersiniz? Daha güzeli var mı ki sevgili kardeşlerim? Ondan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, yarenlik etmek. Evvela şuradan başlamak istiyorum. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Biliyorum ki şimdi içinizden bazıları Allah mı? O bizden çoktan vazgeçti. Diyenler var. Ama bilmiyorsunuz. Siz onu tanımıyorsunuz. Vazgeçmez. Ama çok ciddi bir prensibi var. Vazgeçmesi mümkün olmayan, onun cephesinden vazgeçilmesi mümkün olmayan bir prensibi var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda bu prensibi yer yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz de, biz de sadece birer mahlukuz. Birer mahluk. Hepsi bu kadar. Yani yaratık. O bizi yaratmış Allah-u Teala. Orada göklerde istiva ettim diyor ve sizi yarattım diyor. O bizi yaratan Allah'a bir düşünce spektrumu içinde bakın. Geniş açılı bir spektrum olsun. 28 tane basamaktan oluşsun. Her basamaktan onu ayrı göreceksiniz. O bizim zavallı insan şuurumuzla öyle kolayca anlaşılacak olan bir Allah değildir. Ama sizi çok sevdiğinizi, sizi en çok sevenin o olduğunu bilmenizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok seviyor. Ne demiştik? Bir prensibi var demiştik. En çok dikkat ettiği, vazgeçilmez en önemli prensibi. Bu prensip sizin iradenizle alakalı, karar verebilme yeteneğinizle alakalı, seçme yeteneğinizle alakalı. Bu sizin iradeniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
muhtevaya dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? O sizin iradenizi mutlaka devreye sokmanızı istiyor. Sizden bir şey işitmek istiyor iradenizin, sizin öz iradenizin, kişisel iradenizin bir mahsulünü. Bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu yaşamınızın, insan olarak yaratılmanızın olmazsa olmaz şartıdır. Hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Aslında Allah Teala bizi neden zora koşuyor? Dilemezsek olmaz mı? Diyenleriniz var biliyorum. Sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Olmazsa olmaz şartı. Dilemezseniz olmaz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bu mutluluğa ulaşabilmek için bu dileğin sahibi olmak zorundasınız. Aslında buradaki zorundasınız kelimesi, mecburiyetindesiniz kelimesi, yaratıcının o olması hasebiyle onun adına bir kudret ifadesidir. O kudretin yegane sahibidir. Düşmanlarınız neyin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer o sizin kazanmanızı istiyorsa, sizin gelmenizi istiyorsa mutlaka siz yenersiniz. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa biz onlara yeteriz diyor. Dünyaya da bütün kainatın düşmanı olduğunu düşünün. Öyle olsaydı bile Allah onların hepsini mutlak olarak yenerdi. Öyleyse zorunda olmak, mecburiyetli olmak ifadelerine dikkatle bakın. Niçin zorundasınız? Kendi mutluluğunuzu elde etmek için. Eğer dilemezseniz şu mutsuz haliniz ömür boyu sürgün devam eder. Sadece iki türlü insan yaşar. Yarınliğin temelinde bu var. Allah'tan bahsetmenin temelinde aslında sizin mutluluğunuz yatar. Hangi taşı kaldırsanız Kur'an-ı Kerim'de arkasından buram buram Kur'an'ın mutluluk koktuğunu yakalarsınız. Buram buram tutar Kur'an-ı Kerim. En güzel kokuların buhurdanlarında Kur'an mutluluk kokar. Saadet onun sırrıdır. Niçin sırrıdır diyoruz? Şeytan onu sırrı haline getirmiş. Köfte o şeytan öyle korkunç zeki bir mahluk ki Allah neyi emretmişse o sonsuz ömrün içerisinde elinden geçen zaman parçasını en güzel şekilde değerlendirerek insanlara Allah'ın hakikatlerini sadece unutturmuş. O kadar. Onların öyle şeylerle meşgul olmasını sağlamış ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu söze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.
her şey herkese farklı görünür. Kim kederi, derdi, mutsuzluğu kendine mutluluk sebebi olarak birinci aşamada kabul ettirebilirse, ikinci aşamada onun bir gerçek olduğunu yakalar, üçüncü aşamada o kişi mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun mutluluğunu kıramaz, yok edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dikkatle bakın olaylar dizisine. Allah Teala sizi yaratan, Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. En çok seviyor. Sizi en çok seviyor. İnsanları. Bütün yüklerde, bütün arzlarda, yerlerde yani, yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldım. Bütün yüklerdeki o 2,5 milyar galaksi, her galaksideki 2,5 milyar olduğu tahmin edilen yıldız, hepsi sizin için yaratılmış. Bütün canlılar, bütün cansızlar sizin için yaratılmış. Cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, her şey. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainatta Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için yaratılmış. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde bir halife kılacağım. Dedim diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ile olan ilişkileriniz söz konusu. Bu ilişkileri en güzele döndürmek için yaratıldınız. Bunun manası mutlu olmaktır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız için ve mutlaka cennete girmeniz için yaratıldınız. Allah'ın istediği bir şey bu. Hem dünya saadetine ulaşmanızı istiyor, hem de cennet saadetinin mutlaka sahibi olmanızı istiyor. Ve Allah sizin üzülmenizi, acı çekmenizi, huzursuz olmanızı istemez sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister.

her şeyi yapmış. Ve büyük bir faaliyetin içerisinde hala insanları uyutmayı başarıyor. Doğruları insan adı verilen bu mahlukun gözünden kaçırmayı başarıyor. Saklamayı başarıyor. Bu arada yaptığı şey asırlardan beri devam ettirdiği sinsi bir faaliyet. İnsanlara 14 asırdır Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Ve bunu şu içinde bulunduğumuz zaman parçasında başarmış durumda. Diğer toplumları zaten bozmuş. Yani ne Hristiyan kesiminde, Yahudi kesiminde ne de din veya inanış biçimi olarak kabul edilen 72 inanç standardında işlerinde Yahudi dini de var, Hristiyan dini de var. İnsanlar o inançların içinde yaşıyorlar ve kendi inançlarının başka inançlardan farklı bir inanç olduğunu zannediyorlar. İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bütün inanç kalıpları içinde de o 72 tane fırkanın her birinde insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Size mutluluk olarak anlattığım şeyi yaşamamakta kararlılar. İblisin ekmeğine yağ sürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblisin istediği şey nedir? Sadece bir tek şey ister. Sizi mutsuz kılıp kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ve cehennemde size şunu söyleyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade buyurmuş. Diyor ki, şeytan onlara der ki diyor, benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben size teklifte bulundum. Davet ettim. Siz de daveti kabul ettiniz ve günahları işlediniz. Bana kızmayın diyor. O gün, kıyamet günü bütün insanlara bana kızmayın. Nefsinize kızın diyor. Benim diyor sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Peki neden şeytanın söylediklerini hemen insanlar kabul ediyor? Çünkü nefslerin bütün afetleri şeytanın dizaynına göre oluşturulmuş. Sadece iki açıdan bakabiliyoruz zaten meseleye. Üçüncü açı yok. Allah neyi emretmişse şeytan onu yasaklar. Birinci faktör. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu emreder. İkinci faktör. Üçüncüsü yok. İblisin yaptığı şey bu kadar. Allah'ın emirlerini bizlere yaptırmamak, yasak ettiği fiilleri de işletmek. Peki nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla İblis bütün insanlara hakim oluyor? İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan uzak tutmayı başarıyor. Onları Allah'ın yolunda sırat-ı müstakimi men etmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Nasıl oluyor bu? Son derece basit sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsinizin afetleri de ona göre programlanmıştır. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ve Allah neyi emrederse onu yapmamaya yönelik afetler ve Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik afetler. Bense nefsinizin afetleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

paraya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın yolunda Allah teçhiz etmiş durumda. O bize ne yapılması lazım geldiğini, nasıl yapılması lazım geldiğini bildiriyor. Ve öğretisi bugünün üniversitelerinde okunan din öğretisine hiç uymuyor. Onlar dinlerinin temel faktörlerini çoktan unutmuşlar. Din adamı olarak tanıdığınız herkese sorun. İslam'ın 7 safhası nedir? Buna cevap veremeyeceklerini, veremediklerini göreceksiniz. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. O ayet, benim kavmim Kur'an'ı unuttu ya Rab, ayeti bugünün ayetidir. Bütün kavimlerdeki Resuller bugün bunu söylüyorlar. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor ve o kavimlere kendi lisanlarıyla Allah'ın kendisine öğrettiklerini söylüyor ve onlara Allah'ın öğrettiği şeyler bizim size söylediğimiz şeyler. Bu sebeple Allah-u Teala'nın Kur'an'ı asıldır. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ı bugün unutmuş durumdalar. Böyle başı böyle tıraş. İnsanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Tatbikat bir harika sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hüviyette Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilen Kur'an-ı Kerim sahabenin sadece 23 yılda yaşadıklarını değil 23 yıldan sonra yaşayacaklarını da ifade ediyor. Geleceği de ifade ediyor. Bugünü de ifade ediyor. Yarını da ifade ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bugünkü huzur namazının imanından da bahsediyor. Bütün hakikatler orada Kur'an'da yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu mükemmelliğe baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. O ifadelerin gerçek anlamına ulaştığınız takdirde. Ulaşsaydınız ne görecektiniz? Kur'an'da 7 tane safha göreceksiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'ın şart makamına ulaştırması, tabiiyet. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp hayattayken Allah'a teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirip fizik vücuduna teslim etmek. 5. Nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsi faziletlerle doldurup nefsin kalbini nefsi Allah'a teslim etmek. Öyleyse
ne oldu? Birinci safhada alalaşmayı diledik. İkinci safhada çakma kavramına ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. Üçüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Dördüncü safhada nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra Eşhada ulaştık. Sonra irademizi de Allah'a teslim ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Tabiyet ikinci safha. Ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha. Fizik için Allah'a şiddet ediyorum. Allah'a teslimi dördüncü safha, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, üçüncü teslim. Eşhada ulaşan altıncı safha, iradenin Allah'a teslimi, yedinci safha, dördüncü teslim. Yedi iklim, dört bucak gibi, yedi safha, dört teslim. İslam bunu ifade eder. Ve bu din kainatsaldır. Tüm kainatta insan adı verilen mahluklar, dinler, sadece bu dini yaşamak için yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Öyleyse herkes hayata kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olarak atılır. Hayata gözlerini böyle açar ve bu dünyadan giderken de insanların yaratılmasından başkası kör, sağır, dilsiz, ilaçsızdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Körlükleri, sağırlıkları, dilsizlikleri, ilaçsızlıkları Allah'a tarafından onlardan alınmamıştır. Öyle kalmışlardır. Oysa ki Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Mutluluğu yaşayabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluk oluyor, çıkıyor karşı. Zorunluluk oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve başka bir mutluluk yolu mevcut değil. Sadece bu 7 tane safa 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak zorundasınız. Çünkü fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda bu dini yaşamak üzere programlandı Allah Teala tarafından. Bütün insanlar önce sağır, kör, dilsiz ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların sağırlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulmaları ve ölürken hayata getirilmeleri söz konusu olur. Evet, yanlış duymadınız. Ölürken dedim. Çünkü Allah Teala gözlerindeki icabı mesureyi almadı. Görme hastası üzerindeki şahit adlı terdeyi almadı. İnsanları sadece kör olarak müdahale etmiyor.
Onlar diyor aynı zamanda ölüdürler diyor Allah-u Teala. Bu kör olan insanlara Allah-u Teala aynı zamanda onların ölü olduğu vakasını da ilave ediyor. Kulaklarında vaka olan işitme hastaları mühürlü olan insanlar içinde Allah-u Teala sağırdırlar diyor. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar böyledir. Gözleri kördürler, işit görme hastaları görmez. Kulakları sağırdır, işitme hastaları mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri de mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde küfür kelimesi mevcuttur. Ve insanlara dikkatle bakın. İnsanlar kör. İnsanlar sağır. İnsanlar dilsiz. İnsanlar idraksiz. Dört açıdan da bütün insanlar ölüdür. Her biri bu cephelerin her birinden yoksun oldukları için bütün insanlar ölüdürler. Doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler.

Sen dirilere şiktiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Onların hayata gelmesini biz sağlarız diyor. Ama ölürken hayata geçecek olan bu insanları Allah-u Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki etkinliği, gözlerindeki gelmesliği alarak canlı hale getiriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkimize bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? İnsanları diriltmek istiyor sevgili kardeşlerim. Dirilterek mutlu kılmak istiyor. Bir defa bir insanın cennete gidebilmesi, cennet mutluluğunu yaşayabilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını icap ettiriyor. Öyleyse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu insanlar söz konusu. Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olması gereken insanlar. Ama herkesin hayata geldiği noktada ya da reşit sayıldığı noktada, aslında reşit değildir hiçbir insan ama reşit sayarız biz onları. Akil vali olmuşsa, akil olmuşsa, normal aklı sahipse ve biliyor ermişse o kişi akil validir. Yani reşittir deriz. Doğru bir ifade değil, reşit değildir. Reşit olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse reşit olamaz, Furkan sahibi olamaz, güçlüğünü ispat edemez. Öyleyse sadece o insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluş sadece onlar içindir. Onlar ölüyken diriltilenlerdir. Ve 14. basamakta İrşat makamına ulaştıkları zaman tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman başlarının üzerine Müderrer-i Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. O zaman bu kişi farklı bir hüviyete sahip olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedince Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Kişi sağırdır, kördür, dilsizdir ve ölürür. Rüştünü ispat ettiği anda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Hiçbir insan bunun istisnası değil. Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Kişi zaten bu dünyada öyle olarak yaşıyor. Sağır, dilsiz ve kör. Ve öyle gidiyor ve cehennemde de kör haşrediliyor. Peki, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. Kör, sağır, dilsiz bütün insanlar istisnası yok mu? Hayır, istisnası yok. Herkes bu standartta.
ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o takdirde yani Allah'a yönelir, o takdirde Allah Teala o kişinin iradesine el koyar ve o kişiyi kör, sağır, dilsiz ve ölü iken gören, işiten, idrak eden, konuşan bir hayat sahibi kılar. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz ve ölü olan kişi gören, işiten, konuşan ve irşat makamının söylediklerini idrak edebilen bir hüviyete sokulur. İşte böyle bir dizaynda kişi ölürken hayata gelir. Ve hayata geldikten sonra da çok kısa bir zamanda hayata getiren Allah Teala o kişiyi mürşide ulaştırır. Devenin onun ruhu başının üzerine gelir. O noktada bütün günahları sevaba çevirir.

Sevgili kardeşlerim, yandaşlarım, yeni dostlarım, bir insan için söz konusu olan şey, hani fıtratıyla yaratılmış olmaktır. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratıldılar. Sonrası, onlar Allah'a ulaşmayı dedikleri zaman, Allah derhal müdahale eder. Onları gören, işiten, bilen, konuşan, idrak sahibi olan insanlar haline getirir. Bunu yaparken de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın müdahalesi söz konusudur. Derhal Rahim Esması'yla tecelli eder. Bu tecelli üzerine o kişinin gözlerindeki perde alınır. Görme hastasının üzerindeki işaret alınır. Kulaklarındaki otağı alınır, işitme hastasının mührü açılır, kalbinin mührü açılır, kalbinin içindeki ekinet alınır, küfür kelimesi alınır ve kalbinin içine ihbat koyan Allah-u Teala. 5-6 dakikalık bir zaman faydasında gerçekleştirdiği bu işlerin her birini yaparken de 7 safhada, 7 ayrı kuruda kişiye yardım ediyor Allah Teala. Gözlerdeki hicab-ı mesulünün alınması, işitme hastasındaki, görme hastasının üzerindeki işaretin alınması, kulaklardaki işitme hastasındaki mührün alınması, kulaklardaki vakanın alınması, kalbin mührünün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınması, kalpteki ekinetin alınması, küfür kelimesiyle beraber alınır. Ve kalbe ihbat konması. Bu ameliyeleri 7 safhada gerçekleştiren Allah-u Teala her bir safhada, yani gözler için, kulaklar için, kalp için yaptığı, görme, işitme, idrak etme hastaları için yaptığı ve küfür kelimesinin olmasıyla nasırlanan bu dizaynda Allah-u Teala o kişiye her işlemi için derece kazandırır. Öyle ki 7. defa bu işi tamamladığında, ki birkaç dakikalık bir zaman parçası gitmiştir, o devre içinde o kişinin Allah'ın verdiği derecelerle mutlaka sevapları günahlardan öteye geçmiştir. Ve Allah Teala cennete gideceklerin sevapları günahlarından fazla olanlar olduğunu, cehenneme gideceklerin günahları sevaplarından fazla olduğunu söylüyor. Müminin 102 ve 103'te. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn içerisinde Allah'ın kurtuluş reçetesine baktığınız zaman muhteşem bir dizayn görüyorsunuz. O Allah'tır ve sizin sadece kurtulmanızı ister. Sadece mutluluğunuzu ister. Cennet saadeti bir insanın düşünemeyeceği kadar kolay bir olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala mutlaka onların derecelerini her bir işlemi gerçekleştirirken arttırır. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşar. Burası size anlatmaya çalıştığımız Allah'ın mutluluk dizaynının başlangıcıdır. Kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Allah-u Teala ona dua edeceği ihsanların ötesinde yeniden ihsanlar verecektir. Kalbinin mührünü açmak, oradan kalbe ulaşmak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek, o kişiyi huşu sahibi kılmak, o kişinin ışığını göstermek, Allah'ın her bir safhada kişiye yaptığı yardımlardır. Ve bu süreç içerisinde o kişiye namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, Allah'ın bütün ibadetlerinden zevk almasını sağlayan Allah'tır. Öyleyse hiç kimse yoktur ki Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah bu işlemleri yaptıktan sonra ölsün ama cennete girmesin. Bu mümkün değildir. Kişi sadece bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırma niyetinin sahibi olur ve İslam'da bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için niyet amelden üstündür, prensibi hakimdir. Üstün olan niyettir. Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlaka Allah'ın cennetine sahip olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek oluyor ki inanamayacağınız kadar kolay bir sebeple, bir tek niyetle Allah cehenneme gidecek olan bir kişiyi cennetine ulaştırıyor. Bu kişinin günahları ne denli büyük olursa olsun Allah'a göre netice değişmiyor. Çünkü onların bütün günahlarını örtecek. Örttüğü anda o kişi cennetin sahibi olmuştur. Yani bir insanın cennete sahibi olması için mutlaka bir mürşide gidip ulaşması lazım iddiasında bulunanlar, hayır, lazım değil. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama onlar da mürşitlerine ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenler elbette. Ama dikkat edin ki onlara mürşitlerini gösterip mürşidini sevdiren Allah-u Teala o kişi mürşide ulaşana kadar 12 tane ihsanda bulunuyor. Sadece ihsanla tabi olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Yusuf suresinin, affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeye, yani ensar ve muhacirine tabi olan tabiinin ihsanla tabi olduğunu açıklıyor. Sahabenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiiyeti ihsanla bir tabiiyettir. Ama eğer bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gidip herhangi bir mürşide tabi olsa onun kurtulması mümkün değildir. Devrin imamına da tabi olsa mümkün değildir. Çünkü o bir tabiyet değildir. Tabi olmamıştır. Tabi olduğunu zannetmektedir. Öyleyse kuru tabiyet, yani ihsanlı olmayan bir tabiyet, Allah'ın 12 tane ihsanını almadan tabiyete ulaşan bir kişisi, kişi için tabiyet söz konusu değildir. O kişi hala ölüdür. Allah'ın söylediklerini idrak edecek yapının sahibi değildir. Ve o kişiye Allah-u Teala mürşidini sevdirmek için kalbinin mührünü açmak, küfür kelimesini almak ve kalbindeki ekinleti alıp ihbat koymak söz konusu olduğu için böyle bir dizaynda muhteva ona göre oluşmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz üzerine siz cehennemlikken sizleri cennetlik hale getirir. Bir defa daha tekrar edelim. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar ne yazık ki kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İstisna yok. Herkesin durumu aynı. Ve kim Allah'a ulaşmayı düşünmezse onda hiçbir değişiklik olmaz. O kişi hangi mürşide giderse gitsin, tabi olduğunu denetsin, gerekli formaliteleri yerine getirip aslında tabi olmamıştır. Tabiyeti kabul edilmez. Ve sevapları günahlarını öteye geçirilmez. Hiçbir işlem yapılmaz üzerinde. O kişinin nefs tezkiyesi yapması da, ruhunu Allah'a ulaştırması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, ne dersiniz? Sizinle ara sıra böyle yarenlik edelim mi? Size mutlaka kurtuluşunuzun var olduğunu, hiçbir zorluğa uğramadan bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebileceğinizi acaba anlatabildik mi? Ey benim yarenlik ettiğim kardeşlerim, beni anlayabildiniz mi? Bu Kur'an'ı anlamak demektir. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtulmak. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kelton.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lenâlim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığın için Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstüne olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamette pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki? Sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onun için de hazır ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış telkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin %90'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler. Ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okudukların arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana iş nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen Nas. Mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ha benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken, cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? 2. Biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah Teala. Onlar ki diyor bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor.

ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte bağlandığınız yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız.
Allah

ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam, teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi
Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere, o kendisini Allah sanıdan Firavun, işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un, ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu anlat, ispat edeyim, tayin ettin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümde, ölümle beraber perdeler açılınca, herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir, devamlı kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir, kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde
uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o Vehhab'tır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa o kişi için irşat makamı o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler.
Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite haslet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor, nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah-u Teala'nın emri, ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor, nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var, şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite haslet, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir, diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki iç dünyanızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var, diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse
nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan, huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda o kişinin içinde onun da nefsi var. İntikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse
ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz, ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa, o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için, ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisinden intikam alınır,
ne o başkasından intikam alır ne de stres oluşması söz konusu olur. Böyle bir insanda o kişi hep mutludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Bu kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, hiyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum: hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu
etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka
Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa, orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının
haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor.
Öyleyse etrafınızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içinde

İnsanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak, sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım, ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun? Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O, hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, gitmiş tasavvufa.

yokmuş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana üç tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin, oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın, neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı, o kişinin ensesine bir tokat atıyor, o kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor, aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu, ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı, o da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki, böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin, oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor, tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış, gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış, hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş, tokat gelecek mi diye, ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti, o kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor, bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor, anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız.
herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın elinde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz.
yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte
10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. El sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki, yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki, eğer okuyup bitirseydin, son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben dakka dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir.
Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar. Hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki
kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz, mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz, söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun
size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. Bir, yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız, hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir aradayız. Allah sizi niçin yarattı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Allah'ın şu kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Her şeyi insan için yaratmış. En çok sevdiği mahlukuna bir ayrıcalık tanımış, ona ruh vermiş. Allah'a geri dönebilecek özellikte olan bir varlık, Allah'ın zatına geri dönecek olan bir emanet taşıyorsunuz hepiniz. Ve bu emanet sadece sizlerde var, insanlarda var. Ne melekler, ne cinler, ne de herhangi bir mahluk ruha sahip değil. Sadece sizler sahipsiniz. Allah'ın en çok sevdiklerisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda Allah'ın en çok sevdikleri bizlersek, Allah en çok sevdiğinden ne ister? Ben size sormak istiyorum. Çocuklarınız var. Çocuklarınızı seviyorsunuz. Eşiniz var. Eşinizi seviyorsunuz. Anneniz, babanızı seviyorsunuz. Peki sevdiklerinizin ne olmasını istersiniz? Sevdikleriniz için nedir temenniniz? Temenniniz onların mutlu olmasıdır, öyle değil mi? Hepinizden telefonlar alıyorum, e-mailler alıyorum. Etrafınızdaki insanların daha mutlu olması için hep talepte bulunuyorsunuz. Eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Sevdiklerinizin mutlu olması hepiniz için hedeftir. İşte kainatta en çok sevdiği mahlukunun da insanın da Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Şu insana dikkatle bakın. Bir emanet taşıyor. Allah'a dönecek olan bir emanet. Allah Teala diyor ki Câsiye 13'te, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda var olan yarattığımız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldık. Emrinize amade kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse her şey insan için yaratılmış. Niçin? En çok sevdiği mahluk insan olduğu için. Madem ki Allah Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse en çok bizleri seviyor. Madem ki ruhu Allah'ın zatına dönebilecek efsaftaki bir şeyi şu bizim fizik vücudumuza emanet etmiş. Allah'ın zatına dönecek olan bir özelliğin sahibi ruh sadece insana emanet etmiş. Öyleyse en çok bizi seviyor.
Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında oradaki bütün meleklere ve cinlere diyor ki Allah Teala ona ruh verdim. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona verdiğim ruh bu secdenin sahibidir diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyor. Ama şeytan, iblis, kibir cin secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en kıymetli mahluklarısınız. Allah Teala sizi en çok seviyor. En çok insanları seviyor. Ve kendisine en çok sevdiği mahluku kendisi için en değerli olduğu için, başkalarından onu üstün kıldığı için, ona ruh vermek suretiyle üstün kıldığı için ona secde edilmesini istiyor. Öyleyse en çok sevdiği mahluk bir. Allah'ın katındaki en değerli mahluk. İki. Öyleyse Allah sizlerden ne ister? Siz sevdiklerinizden, sevdiklerinizin ne olmasını temenni edersiniz? Sevdikleriniz için temenni ettiğiniz şey nedir? Değerli olarak mütalaa ettiğiniz insanlar için temenniniz nedir? Onların mutluluğu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın da en sevgilisi sizler olduğunuz için, en çok değer verdiği mahluk sizler olduğunuz için, Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, tepeden tırnağa bir mutluluk kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Nasıl mutlu olabileceğinizin bütün detayları A'dan Z'ye, hiçbir şey eksik bırakılmaksızın oraya konmuştur. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu iki hedefin ötesinde daha muhteşem bir şey önerir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah Teala'nın sizin için hedef gösterdiği bir olgudur. Mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Bütün emirleri hep sizi mutlu etmek istikametinde, dünya saadetini, cennet saadetinin de en üstününü size vermeyi amaç edinmiş. Hedefi bu. İstiyor ki şu dünyada büyük bir mutluluğu, en üstün mutluluğu yaşayın. İstiyor ki kıyametten sonra en üst kat cennette, adın cennetlerinde olun. Bu hedefe sizi yöneltmek için konulması lazım gelen her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah-u Teala, yerleştirmiş. İşte böyle bir dizayn
Kur'an bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, rehberi, bir saadet garantisidir. Kalplerinizdeki hastalıklara şifadır. Sizi mutluluğa ulaştıracak olan yegane nurdur. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü mutluluktur. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizlerin mutlu olmanız. Başka bir talep yok. Öyleyse mutlu olmak standardına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, bana kul olasınız diye sizi yarattım. Zariyat 56. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne olur kul olursanız? Kul olursanız mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hayata tam bir denge halinde gönderilirsiniz. Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz her gece rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Hangi rüyayı hatırlıyorsanız, ki yüzlerce rüyanızı hatırlayabilirsiniz, işte o nefsiniz, rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Şu fizik vücudunuz hakkında da bir şey söylemeye gerek yok. Geriye ruh kalıyor. Ruh da Allah'ın sizdeki emaneti. Onu Allah'a iade etmeniz emrolunuyor. İade etmek bir mutluluk hedefi. Çünkü ruhunuzu Allah'a iade edebilmek için nefsinizin kalbindeki afetleri %51 oranında temizlemek mecburiyetindesiniz. O zaman karanlıkla aydınlık dengesi, kötülükle iyilik dengesi, mutlulukla mutsuzluk dengesi başlangıçta %50-%50 eşit standartlarda iken, Allah-u Teala'nın hepinize verdiği emir bunu %50-%50'den %75-%25'e çıkartmanız. Öyleyse bunun için ruhunuzu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı Allah üzerinize farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ruhunuzu Allah'a kul edecek olan, fizik vücudunuzun kulluğunun %50'den fazla oluşmasını sağlayacak olan, nefsinizin kulluğunun %50'den daha ötesini sağlayacak olan Allah-u Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse Allah'ın bir sözü var. Sizleri o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı sizi üçüncü kat cennetine götürmeye hazır. Cennet deyince bir sonsuzluk düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın.
Orada sonsuz bir hayatınız olacak. Bu dünyada doğarsınız, büyürsünüz, ihtiyarlarsınız ve ölürsünüz. Orada ölüm yok. İhtiyarlamak yok. Enerji bedeninizde hep aynı yaşta kalacaksınız. Bütün insanlar, kadın olsun, erkek olsun, aynı yaşta olacaklar orada cennette ve hiç ölmeyecekler. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Ve Allah-u Teala cennetin üçüncü katını size garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Daha büyük torpil kime var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor, derhal müdahale ediyor duruma. Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli ediyor. Peki ne olur? Bu tecelli sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. O noktaya kadar Allah-u Teala size tam 10 tane ihsanda bulunmuştur. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak Allah-u Teala'nın sözüdür. Oysa ki sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Siz bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Allah-u Teala sizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki namaz emrini, oruç emrini, zekat emrini, özellikle zikir emrini severek yapmaya başlıyorsunuz. O davranış biçimini size veren, onları severek yaptıran gene Allah. Neden? Sevdirmese yapmazsınız. Yapmazsanız ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Oysa ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracak, kendisine ulaştıracak. Ama bunun bir ucu sizde olduğu için sizi de kumandası altına alıyor. Ve sevgi veriyor içinize. İrşat makamına karşı sevgi, namaza karşı sevgi, zikre karşı sevgi, Allah'ın güzelliklerini yaşamak konusunda sevgi, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hep onları yapabilecek, ifa edebilecek olan arzuyu koyuyor içinize. İstekli oluyorsunuz Allah-u Teala'nın güzelliklerini işlemeye, namaz ibadetini, zikir ibadetini yapmaya. Ve o ibadetleri yaptığınız zaman zevk aldığınız için istekli kılıyor size. Zevk almanızı temin ediyor. Böyle bir dizaynla Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Muradı ne? Bütün bunları yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı sizi mutlu kılmak.

gelişecek. Daha ötede ne yapıyor? Fena, beka, züht makamlarını aşırarak fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlıyor Allah Teala. Neden? Sizi daha üstün bir mutluluk seviyesine ulaştırmak için. Orada nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıyor. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ediyor oluyor. Artık dünya saadetinin de bütünlüğünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz %100 oluyor. Öyleyse Allah Teala'nın muradı ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın muradı sadece tek bir murat. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Mutluluk içinde bir dünya hayatı ve mutlaka cennet. Allah'ın size istediği şey işte bu. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefi. Acaba mutluluğu engelleyen ne? Madde bir, şeytan. Bütün insanların sadece mutsuz olmasını ister ve elinden gelen her şeyi sarf eder bu hedefine ulaşmak ve insanları mutsuz etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. En güzel ortam, mutlu ortamdır. Cennet saadeti bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerinizle aynı yaşta olarak yaşayacaksınız. Herkes aynı yaşta. 3 yaşında ölen, doğarken ölen çocuklar da aynı yaşta olarak dirilecekler. 90 yaşında, 100 yaşında, 130 yaşında ölenler de aynı yaşta dirilecekler kıyamet günü. Dikkat edin ki kıyamet günü Allah'ın size nasip kılacağı yer Allah'ın cenneti olsun. Bu ise söylediğimiz gibi son derece kolay ve basit bir olay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak. Ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki saadetiniz, dünya saadetinizin unsurları neler? Dünya saadetinizin birinci unsuru bütün öteki unsurların toplamından çok daha ötede mutluluğunuzda yeri olan unsur zikirdir. Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesidir sesli veya sessiz. Neticede bu zikri kalbinize ulaştıracaksınız. Kalp zikri yapacaksınız. Kalbiniz her çift atışında daima çift atar. Kalp iki heceyle Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne olur zikir yaparsanız?

yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelir. İman kelimesinin üzerinde toparlanmaya başlar. Bu toparlanma oranı büyüdükçe buna paralel olarak mutluluğunuz artar. Neden? Mutsuzluğunuzun kökeninde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, savaş söz konusudur. Mutluluğunuzun sebebi bu kavga halidir, kaos halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkar. Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yapmak ister. Talebi bellidir. Şeytanla aynı istikamette. Ruhunuzun talebi ise Allah'la aynı istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasaklarını asla işlememek ister. Ama karar verecek olan ne ruhunuzdur ne nefsinizdir. Karar verecek olan aklınızdır. Öyleyse ikisi de aynı anda akla emir ulaştırırlar. Mutlaka benim dediğimi yap diye. Karar merci akıldır. Eğer akıl zulmani bir ortamda Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının işlendiği, bunun usul haline geldiği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, aklın her aleme ait özellikleri o alemin yaşantısında kazanması söz konusudur. Kazandığı şuurla hareket edecektir. Eğer Allah'ın yasak ettiği her şey rahatlıkla işlenebiliyorsa, Allah'ın emrettikleri yasaklanmışsa, orada aklınızın kazandığı şuur negatif şuurdur. Ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Ruhunuzun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu, mutsuzluğunuzu ifade eder. Ama Allah'ın hakikatlerini öğrendikçe, nefsinizin afetleri azaldıkça, mutluluk oranınız giderek artacaktır. Eşit şartlarda kulvara giriyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Ünite %100 ruh. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyecek olan ünite %100 bununla dolu nefs, denge. Akıl negatif istikamette şuurlandığı için nefsin taleplerine genellikle evet diyor. Başlangıç noktası. Eşitlik var ama akıl taraf tutuyor. Ve yavaş yavaş bu dengeyi değiştirmek, değişmez bir şekilde mutluluğu yaşamak üzere Allah-u Teala her şeyi dizayn etmiş. Bu denge unsurunun başlangıç noktası olduğunu düşünün ve şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünün. Daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizin kalbinin üzerinde bulunan mühür zikir sebebiyle zulmani kapıya indirilmiştir ve rahmet, faz ve salavat nurları mührün üzerine baskı yaptığı sürece mührün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığınız için bunun manası zulmani kapı daima kapalı kalacaktır. Hal böyleyse, zulmani kapı kapalı kalacaksa, o zaman ne olur? Zulmani kapı kapalı kalacaksa, karanlıklar nefsinizin kalbine asla giremezler. Nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle, hasletlerin eşdeğeri olan faziletlerle dolar.
Ve bu denge bir daha bozulmaz. Hayatta olduğunuz sürece daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbine en ufak bir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değil. Ve bu ortamda siz sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da sizi ulaştırmak istediği şey cennet mutluluğu. Bu noktada daimi zikre ulaşıp irşada ulaşıp iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmişseniz 7. kat cennetin sahibisiniz. Cennetin en üst kademesi olan, en üstünü olan adın cennetleri sizin için. Dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Neden öyle? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş, yerlerini fazıllara bırakmış. Fazılların hüviyetine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını asla işlememek. Ruhunuzun hasletlerinin özelliğine aynı. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek. İç dünyanızdaki diyalektik kavga, diyalektik savaş, ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları arasındaki savaş bitmiştir. Sona ermiştir. Sonuç muhteşem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonuç muhteşem bir dünya saadeti. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına gelin beraberce bir bakalım. İnsanlar daimi zikre ulaştıkları zaman kavga bitiyor. Kavga bitmişse, kaos bitmişse, mutsuzluk ve belirsizlik ortamı artık yoktur. Her şey kesinleşmiştir. Allah'ın bütün emirleri zevkle, iştiyakle yerine getirilecektir. Yasak ettiği fiillerin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ne nefs ne de ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri artık talep etmiyor. Nefsin afetleri bütünüyle yok olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, negatif talepler tarihe karışmış. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. İkisi de %100, %200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmek isteniyor. Yasaklarına gelince gene ruhunuzun hasletleri de, gene nefsinizin fazılları da %100 Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse bütün emirlerin baş tacı edildiği, bütün emirlerin yapıldığı, yasakların asla işlenmediği bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kaosun, kavganın, savaşın bittiği bir muhteşem dizayn. Allah ile beraber olma dizaynı. Bu dizayn üç alemde birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Dış aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali.
Kulvara girdiğiniz noktada mutsuzluğunuz, daimi zikre ulaştığınız noktada mutluluğunuz söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun %100 Allah ile olan ilişkilerinizde de devreye girmesi lazım. Emirler cephesinde bütün emirleri yapan birisiniz, %100 mutlusunuz. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ediyorsunuz, gene %100 mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Sizi bu %100 mutluluk haline ulaştırabilmek, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın ahdini yerine getirmelerini emreder. Emreder mi? İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a, hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Allah'ın ahdinin, Allah'ın vasiyetinin yerine getirildiği bir takva olsun. İradenizin de Allah'a teslim edildiği bir takva olsun. O noktadaki kişinin muhtevasına bakın. O kişi mutludur. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Bir genç tasavvufa girmeye karar vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da ona irşat makamını göstermiş. 14. basamakta bu genç delikanlı gidiyor mürşidine, tabi oluyor. Tabiyetin arkasından irşat makamı diyor ki, evladım, ilk imtihanına giriyorsun. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Merdivenlerden in, alt katta tam karşına gelen odaya gir. Orada birisini göreceksin. Şu anda Kur'an okuyor. Onun gidip ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı biraz şaşırmış bu işe. Tasavvufa girmiş. Başkalarını mutlu etmek hedefi. Ama aldığı emirde birisine bir tokat atmak. Mutlaka diyor arkasında bir hikmet vardır. Gidiyor. O kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. O adam da yerinden kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve delikanlı sonucu bildirmek üzere ensesini ovuştura ovuştura geliyor. İrşat makamını anlatıyor durumu. Ha diyor, öyle mi oldu diyor. Tamam diyor. Zaten öyle olması lazımdı. Şimdi o oda var ya diyor, gittiğin oda, onun sağında
bir başka oda var. İkinci odaya gideceksin. Oradaki kişi de şu andaki Kur'an okuyor diyor. Bir tokatta onun ensesini atacaksın diyor ve neticeye girip bana anlatacaksın. Delikanlı gidiyor, biraz çekinerek kapıyı açıp içeri giriyor ve dalgın bir şekilde Kur'an'ını okumaya devam eden kişiye yaklaşıyor. Ensesine biraz da çekinerek bir tokat atıyor, iki adım da geri çekiliyor. Tokatı atmış, karşıdan da bir tokat gelecek bekliyor. Hayır, tokat gelmiyor. O zat yukarıya doğru gözlerini kaldırmış. Ondan sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Ondan sonra da okumasına devam. Alakadar bile olmamış bizim delikanlıyla. İlgilenmemiş. Bizimki beklemiş biraz. Bir tokat da oradan gelecek diye. Hayır, tokat gelmemiş. Kişi Kur'an-ı Kerim okumasına devam etmiş. Delikanlı bu yukarıya bakmasına, gülümsemesine, bir de göz kırpmasına ona da bir mana verememiş. Çıkmış anlatmış durumu yukarıya. Demiş ki mürşidi, tamam demiş evladım. Böyle olması lazımdı. Son imtihana giriyorsun. Onun sağ tarafında, biraz daha öbür tarafta bir oda daha var. Oraya da gir. Oradakinin de ensesine bir tokat at. Ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, ensesine bir tokat atıyor, 2-3 adım geri çevirerek, çekilerek bekliyor. Eyvah, adam kalkıyor yerinden. Bizimkine doğru da 1-2 adım geliyor ve ha şimdi tokat geldi, ha şimdi tokat gelecek derken tokat falan gelmiyor. O zat gelmiş onun yanına kadar, demiş ki evladım demiş, enseme bir tokat attın, hay Allah senden razı olsun demiş. Mutlaka Allah-u Teala'nın demiş bana, sana bu tokatı attırmakla vermek istediği bir mesaj var. Şimdi demiş, ben senden bir sual sormak istiyorum. Acaba bu tokat benim sana yaptığım bir yanlış davranışın, bir haksız fiilin, seni üzecek olan bir benim tarafımdan vücuda getirilmiş olayın aksülemeli midir, sonucu mudur? Böyle yaptığım için mi, şu veya bu şekilde seni üzdüğüm için mi benim enseme tokat attın? Öyleyse eğer bu sebeple bana tokat attıysan, ben kendimi şu anda suçlu mevkiinde görüyorum. Sana demek ki bilmeden bir şeyler yapmışım. Öyleyse ben Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Lütfen sana yaptığım hatayı bana söyle ki ben Allah-u Teala'ya müracaatımı yapayım. Ondan af dileyeyim. Senden de af dilerim. Hangi hatayı yaptıysam o hata sebebiyle. Delikanlı diyor ki, siz bana hiçbir şey yapmadınız. Ben size, siz bana hiçbir şey yapmadan bu tokatı attım. Yaşlı adam gülümsemiş. Demiş ki, hay Allah razı olsun. Ama demiş, mutlaka benim ensem tokatı attığın zaman senin elini acıtmıştır. Öyleyse demiş, ben Allah-u Teala'nın huzurunda ensem senin elini acıttığı için senden af dilerim. Beni bağışla. Delikanlı şaşırmış. Eli falan acımamış. Ama adamın ensesini attığı tokat sebebiyle onun ensesinin acıdığı konusunda hayır, cevap beklemediği bir tarzda geliyor. Onun ensesi bizim delikanlının elini acıtmış, o ondan af diliyor. Bizim delikanlı af diliyor ondan. Hayır diyor, benim elim acımadı ama ben sizin ensenizi acıttım herhalde. Ben sizden af dilerim.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Allah o kişiye bir şeyler söyletiyor. Ne söyletiyor? Diyor ki, o zat tokatı yiyen ama bundan hiç alınmayan o yaşlı zat diyor ki, yavrum diyor, sen diyor bugün bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın diyor. Ne zaman bir problemin olursa diyor, bana ulaş. O problemi çözmek için sana yardımcı olmak istikametinde elimde gelen her şeyi yaparım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir muhteva var. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek, teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap verenler, onlar bu haslet, bu sonuç herkese verilmez. Bu noktaya ulaşanlar hazzün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Demek ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek diye, seyyiate hasenatla mukabele etmek diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'imizde. Bu üçüncü kişinin davranışını anlatıyor. Nitekim bizim genç kardeşimiz mürşidine ulaşıp da orada misafir olarak bulunan o diğer mürşidin davranışını anlatıyor efendisine. Ve aldığı cevap, bu bizim söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. O diyor, son gittiğin kişi bir mürşitti diyor. Burada misafirimiz şu anda. Ve diyor, o irşat makamının sahibi. O hazzün azimin sahibi. Ötekilere gelince Allah Teala diyor ki, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İnsanlar şununla emrolunurlar. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize kısas yazıldı. Yani size kısas hakkı tanındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Affınız günahlarınıza kefaret olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demiş ki mürşidi bu delikanlıya, o birinci kişi vardı ya demiş, tokatı attın, o da sana bir tokat attı, o demiş henüz nefsini tasfiye edemedi. Bu sebeple nefsinin öfke afeti galip, intikam hissinin içerisinde ve böyle bir hak Kur'an'da kendisine verildiği için sen ona tokat atınca o da aynı şiddete bir tokatı senin ensene attı. Ama ikincisi evliyaydı diyor. Onun
nefsindeki afetlerden daha fazla haslet oluşmuştu nefsinin kalbinde. O intikam almayı dilemedi. Affedersiniz, sizin için daha hayırlıdır tezinin sahibiydi. Onun için yukarıya doğru baktı, gülümsedi Allah-u Teala'ya, bir de göz kırptı. Yani biliyorum ki sen bu delikanlıyı beni imtihan etmek için gönderdin ama ben onun ensesine tokat atmayacağım dedi diyor içinden. Onun için göz kırptı, onun için gülümsedi. Kendisi için bunun bir imtihan olduğunun farkındaydı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı davranış biçimi. Birincilerde mutsuzluk var, ikincilerde denge, üçüncülerde hiçbir şekilde kötülüğe, kötülükle mukabele etmemek. Öyleyse daimi zikre ulaşmış olan bir insan iç dünyasında neden mutsuzdur? Evvela nefs tezkiyesi yapmayan bir insan neden mutsuzdur? Çünkü devamlı iç dünyasında nefsi ve ruh arasında kavga var, çetik çekişme var, çatışma var. Bir sürü de yanlışlık yapıyor kişi. Bu kavga ve çatışma sebebiyle kişi huzursuz iç dünyasında. Ama daimi zikre ulaştığı zaman nefs de ruh da aynı şeyleri isteyeceği için kavga, çatışma sona ermiştir. Kişi iç dünyasında artık sonsuz bir mutluluğun içine girmiştir. Diyalektik kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyasına hakim olduğu için ruhla nefs en güzel bir anlaşma zemini içerisinde nefsin ahsen olmasıyla hedefine erdiği için. Peki dış dünyasında kişi neden başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü etrafındaki insanları kırar, Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Ama etrafındaki insanlarla devamlı bir kavga halindedir. Bu sebeple kavga sebebiyle başkalarının kalbini kırdığı için, devamlı onları rencide ettiği için huzursuzdur. Günah işlemek sebebiyle. Bir sebepten daha huzursuzdur. Çünkü kötü işlemde bulunduğu kişi mutlaka intikam alacaktır kendisinden fırsatını bulursa. Fırsatını bulduğu zaman intikam alır. Kişi kendisine intikam alındığı için kendisine haksız bir davranışta bulunduğu kanısındadır. Bir defa daha huzursuz olur. Başkasını rencide ettiği zaman huzursuzdur. Bir günah işlediği için. Şimdi de ona haksızlık yapıldığı için gene huzursuzdur. İki tane alternatifi kalır. O kişiden intikam almak. İntikam alabilirse yeni bir günah işlediği için gene huzursuzdur. Alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuzdur. Ama kişi hep huzursuzdur. Ya daimi zikre ulaştığı zaman hiç huzursuz değildir. Neden değildir? Çünkü başkalarının kalbini kıracak, onları incitecek bir şey yapması söz konusu olmaz. Hep insanların kalbini kazanacak şekilde davranır. Hiç kimseyi incitmemek onun temel hedefidir. İncitmez. O zaman etrafında ki insanlarla anlaşamadığı, onları rencide edecek bir olay tahakkuk etmez. Öyleyse böyle bir olay tahakkuk etmediği için huzursuz değildir. Aksine hep başkalarına yardımda bulunduğu için, başka insanların mutluluğu için var olduğu için hep huzur içindedir. Bir. Hiç kimse kendisinden intikam almaya yeltenmeyecektir. Çünkü intikamını alacak olan bir ortamı bu kişi onun üzerinde hiç oluşturmamıştır. Onu rencide etmemiştir. Öyleyse hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Kendisine intikam alınan kişi gibi huzursuz olmayacaktır. Kendisine intikam alınmadığı için de bu kişinin karşı intikam alması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır.
şuur altı birikimi ise, stresse böyle bir insanda hiçbir zaman oluşmaz. Çünkü başkaları kendisine hasbelkadar bir kötülük yapsa da onu kötülük hanesine kaydetmez. Onun için alelade bir olay olmuştur. Anında affetmiştir. Hatta bu o kişiye bir iyilik yapması için bir fırsattır onun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki daimi zikir insanları iç alemlerinde de mutluluğa ulaştırıyor. Kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun haline. Dış alemlerinde de kesintisiz bir mutluluk ve sulh ve sükun haline ulaştırıyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz, yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuz başlangıçta. Ama sonunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her birinin arkasından sadece mutluluğu yaşıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için onların da arkasından mutluluğu yaşıyor. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile size gösterdiği hedef daimi zikre ulaşmanız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz ve bu müstesna mutluluğu ömrünüz boyunca kesintisiz bir şekilde iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşamanız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle birlikte biraz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aramızdaki ilişki bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı. Hiçbir zaman bizim hayatımızda nefretin yeri olamaz. Allah Teala kalbimize yaklaşsa nefret onu kökünden söker, atar. Nefrete bizim dünyamızda yer yoktur. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil, onunla. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman. O düşman Yunus'a. Ama Yunus diyor ki, ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, size bir bilmece sorayım mı? Yunus'un bir dörtlüğünden bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Aranızda bu sırrı çözebilecek var mı? İşte çözebilen kişi o ilmin sahibi olandır. Ne demek istiyor Yunus acaba? Yunus, bizim bugün yaşadığımız her şeyi o zaman yaşamış. Ancak onun söylediklerini yaşadığınız zaman ne demek istediğini anlayabilirsiniz ve her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. Burada Allah-u Teala'nın bir büyük sırrı var. Yaşamadan öğrenmek de pek mümkün değil gibi geliyor. Çünkü kimse bu sırrı başkasına söyleyemez. Sadece yaşayanlar bilirler. Yunus diyor ki, ol, ben benim, ben olvanım. Sevgili kardeşlerim, hayat insanı mutluluğun zirvesine çıkartabilir. Siz layık olduğunuz seviyenin hepsini yaşarsınız. Herkes neye layıksa onu yaşar. Ama bu liyakat seviyenizin devamlı yükselmesi mümkün olabilir mi? Elbette olabilir. Arkasında ne yatar? Zikir yatar. Bu söylediğim büyük sırrı çözmek için daimi zikre ulaşmak yetmez. Onun ötesine geçmeniz lazım. Daimi zikrin ötesinde ne var?
tesbih var. Tesbih ile zikir arasında ne farklılık var? Zikir sizin iradenizin mahsulüdür. Ama salah makamının beşinci kademesine ulaşabilirseniz, salah makamının beşinci kademesi Allah-u Teala'nın size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği noktayı ifade eder. O noktada artık sizin iradeniz ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Külli irade size zikir açısından sahiplik vücuda getirir sizin üzerinizde ve artık siz kendi iradenizle zikreden birisi olmazsınız. Külli irade, iradeyi külliye sizi kontrolü altına almıştır. Zikrinizde artık zikir değildir, adı tesbihtir. Kesintisiz bir şekilde sizin iradenizin mahsulü olmaksızın bir büyük mükafata nail oldunuz. Önce daimi zikre ulaştınız, sonra da Allah-u Teala size tesbihi nasip kıldı. O nokta bu bilmeceyi çözmeye yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Çok daha ötelerde bir yerde büyük sırra ereceksiniz. O zaman her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturacak. Yunus'u çok daha iyi anlayacaksınız. Bütün söylediklerinin %100 doğru olduğunu yakalayacaksınız. Yunus'tan yüzlerce sene sonra Molla Kasım Yunus'un bütün şiirlerini alıyor, derenin kenarına gidiyor, okuyor şiiri, yırtıp dereye atıyor. Ve bir şiir bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker diyor Yunus. Molla Kasım'dan yüzlerce yıl evvel Yunus diyor ki bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker. Molla Kasım bir şeriat adamı. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilahi bir konu devreye girerse, bizim kalbimizde bir değişme olur. Bu değişme, ürpermeye sebebiyet verir. O zaman sakallarımızın genişlediğini göreceksiniz, demin olduğu gibi. Aynı anda aynı şeyi yaşıyoruz. Onunla. Sevgili kardeşlerim, Molla Kasım'ın halini düşünebiliyor musunuz? Ne diyor Yunus? Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor Yunus bu ders. Gönüllere yazılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül ne istiyor biliyor musunuz? Hepinizin Yunus'un ne söylediğini anlayabilecek bir seviyeye gelmenizi. Ama okumakla olmaz ki. İlimle olmaz. İrfanla olur.
Yunus'un bu söylediklerini arif olan anlar, sözü yeterli değildir. Arif olan da anlamaz. Allah ile çok çok özel bir zevki yaşayan sadece bilir. Her zaman o bir tek kişidir. Devrin imamı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki size

tüm özellikleri anlatmak isteriz. Bir yerde hudut var. Onun ötesini yaşarız. Ama anlatamayız. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz yaşarız. Ama anlatamayız. Gönlümüz ne kadar çok istiyor hepinizin anlayabilmesini, hepinizin yaşamasını. Ama Yunus'un o anlattığı şey herkese nasip olmaz. Her devirde bir kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, yarenlik etmek, size güzellikleri anlatmak, sizi mutluluğa davet etmek, bu bizim hayatımız. Bununla yaşarız, bununla nefes alırız. Bu bize hayat nefesidir. Allah Teala'nın. Her şeyi size öğretmek üzere Allah Teala bize öğretti. Ama bir üst hudut var. O hududu sadece her devirde bir yaşayan aşabilir. Ötekiler sadece kelimelere bakarlar ama onun gerçek manasını yaşamadıkça anlamaları mümkün değildir. Herkes kendisine göre bir yorum yapar. Bana ben de demem. Ben de değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok seviyoruz. Tek istediğimiz şey, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız. Bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim hazır olmamız bir şey ifade etmez. Siz ehil olmak, yani layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olmadığınız bir şeyi Allah'tan alamazsınız sevgili kardeşlerim. Liyakat gayretin ürünüdür. Layık olan kişi layık olabilmek için layık olma seviyesinin gayretinin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bizimki mi? Bizimki öyle olmadı. Bizimki kesbi değildir, vehbidir. Bize bakmayın. Ama sevgili kardeşlerim, hepiniz için en yüksek seviyelere çıkmak söz konusudur. Ama o nokta farklı bir nokta. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve layık olanları mutlaka saadetin en üst noktalarına çıkartır. O en üst noktanın da ötesinde bir kişi mutlaka vardır. O sırrın sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O kadar uzaklarda değil.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sadece o dilekle mutluluğu yaşar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Allah Teala ona da bizim yaşadığımız mutluluğu yaşatır. Ama bu Allah'ın yardımıdır ve orada biter. O noktadan itibaren kişinin üzerindeki koruyucu kalkanını Allah Teala'nın kaldırması üzerine iblis yeniden devrededir. O ana kadar o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar geçen devre içerisinde o kişi Allah'ın özel koruması altındadır. Şeytan veya şeytanlar ona hiçbir şey yapamazlar. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Bu vuslattır. Herkes için kapılar açıktır. Bu büyük mutluluğu kişi bu süreç içerisinde yaşar. 7-8 aylık bir devre hayatının pencereleri açarak dışarıya mutluyum diye bağıracağı günleri ifade eder. Bağırmak geleceği günleri kişinin içinden öyle bir his gelir. Mutluyum diye pencereleri açıp bağırmak ister etrafa. Sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan yeniden devrededir. İşte bakın Allah Teala ne kadar güzel anlatmış bunu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerden Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıktı. Ruhları da %100 nur içindeydi. Dengeyle, böyle bir dengeyle dünyaya geldiler. Sonra ruh kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi üzerine mürşidine tabiyeti sırasında vücudundan ayrıldı. Ve nefsin kalbinde %51 nur oluşana kadar 7 tane gök katında yolculuğunu yaptı. Ve o noktada Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla doldu. %49 halen karanlık. Bu nokta Allah-u Teala'nın herkesi taşıdığı noktadır. Kim olursa olsun, dünyadaki düşünebileceğiniz bütün günahları işlemiş olan birisi olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cehennemden kurtulmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün negatif faktörlerden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Cennete sadece takva sahipleri girebilir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hedef gösterdiği o tek fırkanın muhtevasında olamazlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar tek fırkanın sahipleri
olamazlar. Allah'ı ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Gelin sizinle Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bakalım beraberce. Kaç özelliği vardı? Üç özelliği vardı. Ki Peygamber Efendimiz Hazretleri Hanif'ti. Birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Tek Allah vardır diyor Allah Teala. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. İlla sadece Allah. İkinci özellik Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka.

gerçekleştirir. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tevhidin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tevhidin içine girmiştir. Mutlaka Allah Teala onun ruhunu, eğer hayatı yeterse 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Peki dilemezse ne olacak? Dilemezse o kişinin kalbi bir ömür boyu kapkaranlık kalacak. Şimdi ayet-i kerimeye dönelim. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları diyor Allah Teala zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar aminudurlar. Yani Allah'ın sevdiği mümin adını verdiği kişiler, hak mümin adını verdiği kişiler, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte her kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi Allah'ın dostudur. Gördünüz ki Allah da onun dostu. O kişiyi Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor. Yani nefsinin kalbini %50'den daha fazla nurla dolduruyor. Ama şimdi Allah Teala diyor ki kafirlere gelince diyor. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Şimdi Allah'ın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken %51 nura ulaştı. Herkes ulaşır, sıkıntısız olarak hiçbir sıkıntı çekmeden Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinin kalbinde %51 nur birikimi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de gerçekleşir. Problem bundan sonra başlıyor. Şeytan o kişiye musallat olur. Artık koruyucu kalkan yoktur. Şeytanı kişiden uzak tutan, şeytanın asla aşamayacağı o engel kaldırılmıştır. Ve şeytan eğer başarabilirse kişiye tesir etmeyi, kişinin ulaştığı o 33 bin zikir seviyesi adım adım aşağıya doğru inmeye başlar. Ve giderek zikirsizliğe dönüşür. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki nurlar azalır. Kişi yoluna bu tarzda devam ederse sonunda mutlaka düşer. Her kim vuslata ulaştıktan sonra o 33 bin zikrini devam ettirebilse hiçbir zaman düşmesi söz konusu olmaz. Üçüncü kat cennete mutlaka girer. Ama eğer kişi daha büyük mükafatlar bekliyorsa, bunun yolu ve mutluluğun artmasının yolu o kişinin zikrini arttırmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırın. Ne kadar zikriniz artarsa o kadar Allah'a yakın olursunuz. İşte 33 bin zikirden ruhun Allah'a tesliminden sonraki dik yokuş bu zikri günün yarısından mutlaka öteye geçirmektir. Geçirebilmeniz için fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için mutlaka

zahit olmak mecburiyetindesiniz önce. Yani en az her gün 12 saat zikretmek mecburiyetindesiniz. Bu zikri gerçekleştiremezseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Gel gerçekleştiremem ben, bu çok zor bir şey diyorsanız yanlış diyorsunuz. Siz gayret edeceksiniz. Gayret ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın size bütün bu nimetleri verdiğini göreceksiniz. Gayret sizin gayretiniz. Sonra himmet, mürşidin himmeti. Ondan sonra yardım, nusret, Allah'ın nusreti, gayret, himmet, nusret. Bir üçlü gayretin neticesi o kişi mutlaka mürşidinin himmetine nail olur. İrşat makamı Allah'tan o kişi için yardım ister. Bu mürşidin himmetidir. Arkasından Allah'ın nusreti gelir. İşte bütün bunlar kişinin Allah yolundaki gayretine bağımlı olan hususlardır. Bu sebeple iştiyakla başlayan bir müessese, iştiyak, liyakat ve mükafat standartlarını ihtiva edecektir. Kim daha çok bir şeyler yapmak arzusunun vazgeçilmez bir şekilde sahibi ise, o iştiyakin sahibidir. Başkalarından daha çok hizmet eder Allah için, başkalarından daha çok zikir yapar, daha çok ibadet eder, daha çok Allah'ı sever. Normal seviyeden bahsediyoruz başkaları dediğimiz zaman. İşte bir insanın iştiyaki, liyakati ve liyakatin seviyesine göre Allah-u Teala'nın mutlaka vereceği mükafatı art arda gerçekleşir. Öyleyse Allah yolunda hedeflere varmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyerek işe başlamak söz konusudur. Allah'ın sizi eğer dileğiniz kalbi dilekse Allah-u Teala derhal ondan haberdar olur. Çünkü sizin sözünüze bakmaz. Gözünüze de bakmaz. Ama buraya kalbinize bakar Allah-u Teala. Kalbinizde ne var ne yok. Önemli olan Allah için odur. Eğer burada kalbinizde Allah'a ulaşmak konusunda bir dilek vücuda gelmişse, o zaman siz Allah'ın mutlak olarak yardımını alırsınız. Bu yardım sizi ruhen Allah'a mutlaka ulaştırır. İşte önemli olan vuslattan sonra o statüyü en az aynı seviyede koruyabilmek o kişiyi yolundan düşmez. Üçüncü kat cennete girecektir. Öyle kaldığını, aynı seviyeyi devam ettirdiğini düşünelim. 33 bin zikrini bir ömür boyu devam ettiriyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Zikrini devam ettirdiği için nefsinin kalbindeki afetlerin çoğalması mümkün değildir. Hasletlerin azalması da mümkün değildir. Öyleyse bu bir kurtuluştur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde öyle kişilerden bahsediyor ki tağut onlara insan ve cin şeytanlar musallat olmuşlar ve onları çıktıkları yerden aşağı düşürmüşler. Onlar tağutun dostudurlar diyor ve de kişi tağutun dostu olduğu andan itibaren artık Allah Teala onlara müminler demiyor, kafirler diyor.
Kim tağut tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından aldatılır da zikirlerini azaltmaya başlarsa, onlar nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir. Kalbini karanlığa, küfre açmak olarak vasıflandırıyor Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kalplerini küfre, karanlığa açanlardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bunun adı fısktır. Devrin imamına tabi olmayan herkes başlangıçta fısktadır. Tabi olmaktan muradı en azından inanmayı ifade eder. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman zaten fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fısktadır. Dileyince fısktan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşmıştır, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Fıskla bir ilişkisi yoktur. Fıskla değildir. Ama eğer yozlaşırsa, zikrini yapmakta kendine düşen gayreti göstermezse, adım adım kazandıklarını kaybedecektir. Mutlaka fıska düşecektir. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kafirler o fıska düşenlerdir. Davut'un o nurlanmış olan kalplerini nurdan tekrar zulmete ulaştırdığı insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda bir kapkaranlık olan bir kalbin %50'den fazla nurlanması olayı var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mutlaka bu hedefe ulaştırılması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama kim o noktadan sonra tağutun tesirine girerse, insan ve cin şeytanlar onları etkiler ve onlar adım adım kazandıkları her şeyi kaybetmeye başlarlar. Neticede kalpleri tekrar başlangıçtaki gibi kapkaranlık olur. Öyleyse en kötü ihtimal kişinin vuslattan sonra bu karanlığa tekrar düşmesi, cennetin üçüncü katını hak etmişken cehenneme gitmeye yeniden mahkum olması. İkinci ihtimal kötü değil. Eğer kişi aynı zikir seviyesini koruyabilirse, ibadetlerine devam ederse, üçüncü kat cenneti elinden kaçırmadan bir dünya hayatını bitirir. Yani zikri 33 bin ve üzeri olduğu sürece ama yukarı doğru trend yükselmiyorsa kişi üçüncü kat cennete mutlaka girer. Önemli olan üçüncü gruba girebilmek, kişinin zikrini gün geçtikçe arttırarak 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikrini devamlı arttırması ve bu zikrin tesbih ile yapılan zikir sona erdikten sonra da kişinin iç dünyasında zaman içerisinde adım adım uykuda olan kesimin de zikre dönüşmesi. Kişi zikrini ne kadar arttırabilirse o kadar üst makama ulaşır. Zikrini gün yarısından daha fazla arttırır da fizik gücünü Allah'a teslim ederse o noktadan sonra da düşmesi kolay bir olay değildir. Fizik vücut tesliminden sonra çok az insanın düşmesi söz konusu olabilir. Çok nadir bir olaydır. Bu sebeple hiç olmuyor demek de mümkündür. İstisnalar kaideleri bozmazsa fizik vücudun teslimine ulaşan kişinin oradan tekrar aşağı düşmesi kolay kolay mümkün değildir. Mümkün değildir diyebiliriz. Daha ötesi zaten daimi zikirdir. Daimi zikirden düşmek söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolundaki merdiven ...28 basamaklık merdiven sizlerin manevi tekamülü için Allah Teala tarafından nasip kılınmıştır. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın bu güzelliklerini yaşamaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte her kim hiçbir şey yapamasa bile 33 bin zikrini devam ettirebilirse o kişi düşmeden yoluna devam eder. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Söylemek istediğimiz o ki siz öyle olmayın. Zikrinizi arttırın sevgili kardeşlerim. Neden üçüncü kat, dördüncü kat cennetin sahibi olun, beşinci kat cennetin sahibi olun, altıncı kat cennetin sahibi olun, yedinci kat cennetin sahibi olun. Olmak mümkün mü? Tabii mümkün. Bütün sahabe olmuşlar. Sahabe dediklerimizin hepsi yedinci kat cennetin sahibi olmuş. Adın cennetlerine Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala onların Fevzül Azim'in sahibi olduklarını.
Hazülazim'in sahibi olduklarını, Eczülazim'in sahibi olduklarını, bir azim kelimesi de yeterli. Bu en üst cennet olan adın cennetine gitmenin temel şartıdır. Bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el evinin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı diyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devre boyunca o tabiine tabi olanlar da henüz ortada yoklar. Tabiine kadar getirmiş Allah Teala Tövbe yüzü. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Ve hayatlarını o standartlar içinde tamamlamışlar. Ondan sonra kurtuluşa ulaşan bir fırka daha var. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Onlar tebe-i tabi'in. İşte bugüne kadar gelen bir dizayn içerisinde onlar kendilerinden sonra gelen nesillerden tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra bu tabi olanlara tabi olanlar ta bizim zamanımıza kadar geliyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin, unutmayın sakın bunu, sadece mutlu olmanızı ister. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan olmanızı ister. Ama o hedefe ulaşmanız sizin gayretinize, iştiyakinize ve liyakatinize bağlıdır. Gayret sizden, himmet bizden ama nusret Allah'tan. Allah'ın yardımını almak için unutmayın sevgili kardeşlerim. O yardıma layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın yardımlarıyla en üst mertebelere yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler yedi safhadan oluşur ki bunun dört safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha. Mürşide tabiyet, ikinci safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman? Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi yedi tane gök katını aşacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve yedinci gök katında soldan sağa doğru yedi tane alemi geçecektir. Ve yedinci alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sittetül Münteha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir.
aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfzeden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kitle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasına alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini
aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki 4 tane teslim söz konusu. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın 7 safhadan ve bu 7 safhanın içindeki 4 tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 cilden oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren sonra da o ayetin manasını açıklayan bir
Kur'an tefsiri ortaya çıktı. ...8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah-u Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim alır. Nihayet sonunda İradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, geçim, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği
Temel husus, cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın, mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik, 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi huvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'anlarda bu iki ayet-i kerime bir, Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi hüvel hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Palavrasına inananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. O kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne'l-hüda, hüdallah ile inne hüdallahi hüvel-hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti, veçin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki, Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi

Kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz. Korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah-u Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir. Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazılmasına gelince,

Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsan adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerine %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun olmasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla olmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah Teala tarafından herkese sağlanan bir
imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde 3. katını elde etti. Bir nevi bedava elde ediş. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin 4. kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde 4. kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çıkabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek, bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta artıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi 7 kat yerleri ve zemin katı, zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah-u Teala'nın bir
nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa, o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. ...22. basamakta... ...fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir... ...25. basamakta... ...ve nefsini... ...Allah'a teslim etmiştir... ...26. basamakta... ...normal standartlarda... ...bu kademede... ...artık... ...bir dönüşüm... ...kötüye dönüş... Daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulyelbap makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, yedi kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde. İkinci gök katındaki su arılma havuzları. Üçüncü gök katındaki köşk mescidin iki katı. Dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslı. Beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslı. Altıncı gök katındaki Sıbkatullah olma. Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci gök katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fethi elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen
bir elbise giydirilerek yedinci gökyatına çıkarılır. Yedinci gökyatına çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Ve o kişi yedinci gökyatına çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan açılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, kudret denizine dalmaları, daha sonra makam-ı Mahmut'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devrim İmamı'nın ruhu makam-ı Mahmut'ta olacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir yücelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir yücelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde Sitret-i Münteha'ya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indi ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. Bu taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah-u Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah-u Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek
fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvel-vuhd bulmaktır. Tövbe-i nasuha davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mevzun kalandığı cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onu en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah'ın iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de irşat makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır.
Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz, nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size sizin gayetleriniz değil, o gayetleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah-u Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için bir insan zikir yapabiliyorsa bu Allah'a olan sevgisinin oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah-u Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah-u Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter. Ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim. Üçüncü kat cennette elde etmişim. Ben bu zikir seviyesinde devam ederim. Ve de bir ömür boyu bunu bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennette de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada anlatsın ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin, hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun üstü şey tabi cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsanız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe tabi olanlara sahabe diyoruz. Bir defa daha açıklayalım. Eğer bizim aklı evvellere sorarsanız size kimdir sahabe diye sorduğunuzda verecekleri cevap ha sahabe mi? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Onları deyin ki hay Allah razı olsun. İyi de bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında şeytana tapanlar var. Ateşe tapanlar var. Putlara tapanlar var. Hristiyanların hepsi var. Yahudilerin hepsi var. Yoksa bunlar sahabe mi? Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Ne diyor, ne diyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. İşte bir ayet-i kerime daha. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu yani Allah'a teslim ettik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle mi? Hayır. Görenlerden ona tabi olanlar. Tabiyetini gerçekleştirenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenlerin hemen arkasından yapacakları şey tabi olmak. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar?
en güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip Hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi oldular. İrşad ehli oldular. Tabiini tabi kıldılar. Tabiin sahabeye tabi oldu. Sahabe ensardan ve macirinden oluşuyor. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Tövbe 100'de. Diyor ki o sabikun el ebelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda yarışanlardan ensar ve macirin. Onların bir kısmı ensardandı diyor Allah Teala. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin hepsine tabi olmuşlar. İşte bu kadar. Ensar da muhacirin de iradelerini de Allah Teala'ya teslim ederek İrşad makamının sahibi kılınmışlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşadla görevlendirilmişler. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ya da başka bir şey istiyorsanız onu söyleyin. Biz naçizane mutluluk talebinde bulunduğunuz varsayımından yola çıkıyoruz. Sizler her aklı başında insan gibi mutlu olmayı isteyenlersiniz diye düşünüyoruz. İşte burada bir nokta koyalım sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak deyince insanlardan bir kısmı diyor ki ben şayet zengin olursam mutlu olurum. Bir başkası diyor ki ben kafayı çektiğim zaman mutlu olurum. Herkes çeşit çeşit mutluluk tarifleri üretmiş. Mutluluk bu gelip geçen zevkler midir? Sarhoş olup da insanın kafayı bulduğu zaman kendisini memnun olarak görmesi mutluluk mudur? Bakınız sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Üç, mutluluk hem iç aleminizde, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde
mutlu olmalısınız. Nefsinizle ruhunuz arasında kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Devamlı olması ancak o zaman mümkündür. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz. Eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Onlar size sataşabilirler, onlar size düşman olabilirler. Ama o zaman daimi zikre ulaştığınız zaman siz onlara düşman olamazsınız. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Allah ile olan ilişkilerde ne ibadetlerde, namazda, oruçta, zekatta, haçta, bilme-i şehadette, zikirde bir eksiklik olmaması söz konusudur. Yasaklar cephesinde de Allah ile olan ilişkilerde gene her şeyi, her şeye bir tamam itaat etmek mecburiyetindesiniz. Yani Allah'ın emirleri mi var? Bütün emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Allah'ın yasakları mı var? Bütün yasaklara riayet etmek mecburiyetindesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten otomatik olarak gerçekleşen bir vetiredir. Asla Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek gelmeyecektir işinizden. İçinizden, iç dünyanızdan böyle bir talep hiçbir zaman oluşmayacaktır. Çünkü o noktada daimi zikirde nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yani sizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi talep edecek olan bir vasat artık iç dünyanızda mevcut değildir. Dileyemezsiniz. Öyle bir şey iç dünyanızdan talep olarak asla ne size ne Allah'a ulaşmaz. Çünkü nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara bırakmıştır. Ve siz artık fazilet sahibi olmuşsunuzdur. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, çünkü nefsi böyle bir talepte hiçbir zaman bulunmayacaktır kişinin. Bulunmasa isteme talebi ruhtan hiçbir zaman gelemeyeceği cihetle. Hiçbir şekilde o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın emirlerini de yapmamazlık edemez. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin bütünüyle yokluğu sebebiyle fazıllarla donanan kişinin nefsinin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda tam bir istekle hareket eder. Hiçbir kuvvet onu zorlamaz. O Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak yaşamak suretiyle yerine getirir. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sonuç ne? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. Hem emirler cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz. Yetmez. Eğer irşada, irşat makamının sahibi olduysanız, bir hakkın takvanın sahibi olduysanız, o noktadan sonra zaten sadece Allah'ın emirlerini alacak ve sadece
o emirleri yerine getireceksiniz. Allah'ın yardımını hep alacağınız için onları da yerine getirememeniz mümkün değildir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüleyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmiş olması. Yani eğer nefsin afetleri yok olmuşsa, geriye sadece Allah'ın emirlerini yerine zevkle getirmek var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleme konusunda bir talebi, bir isteği duymamak söz konusu. Sevgili

onun için sadece doyulmaz bir zevktir. Allah neyi yasaklarsa o onun için yasaktır. Neyi emrederse o onun için mutlaka yapılması lazım gelen bir şeydir. Ayakları yere basmadan yaşar. Yani hep kendisini uçuyormuş gibi hafif hisseder. Hep Allah'ın bütün güzelliklerini ömrü boyunca yaşamaya devam edecektir. Problemleri oluşur mu? Herkesin her an problemi oluşur. Ama ona, onun etrafında oluşan problemler problem olarak görünmez. Çünkü o sadece Allah'ın kendisine verdiği emirleri yapmıştır. Başka insanların o emirler konusundaki muhakemeleri, mantıkları onu ilgilendirmez. O sadece Rabbi için yaşar. Ve öyle yaşadığı için, Allah için yaşadığı için etrafına ulaştırdığı her şey o etrafındaki insanların mutluluğu içindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına dikkatle bakın. Onlar toplumun büyük kısmından farklı insanlardır. Mantık ölçüleri Allah'ın mantık ölçüleridir. Yani tekamüle ulaşmış bir insan, yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, devamlı Allah'tan emir alan ve Allah ne derse sadece onu gerçekleştiren biri olursunuz. Dikkat edin, bu nokta Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen noktası değildir. Allah'ın emrettiği her şeyi yapan birisi vardır artık. Ve Allah Teala her şeyin en güzelini emreder sadece. Bütün o kişinin gayesi etrafında yaşayan herkesi mutlu kılmaktır. Allah onların kalbinden geçenleri mutlaka bilir. Ona göre hareket ettirir. Her şey öylesine güzel olur ki o noktada sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuzdur. Sizi tanıyanlar yakın bir dostluğun içinde olurlar. Herkes sizi sever. Siz de herkesi seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Onları da o içinde bulundukları bataklıktan kurtarmak için bütün gücünüzle çalışırsınız. Allah'a hep dua edersiniz. Onları da kurtarsın diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünya yaşamaya değer bir gezegendir. Allah Teala ya hadi gelin hep beraber hamd edelim, şükredelim. Neden? Bizi bu devirde yaşamak üzere yarattığı için, hidayet çağında yaşamak için yarattığı için, hidayet çağının rehberleri olmayı bizlere nasip kıldığı için, dünyadaki en bahtlı insanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Bizim takım. Biz Allah'ın takımıyız. Hidayet takımı. Öyleyse İşte hidayet çağının tam içindeyiz. Başlangıç ihtarları sıralarını savdılar. Şimdi hidayet ihtarlarına sıra geldi. Evvela hidayetin ne olduğunu anlattık. Hidayeti mutlaka öğrenecek olanlara. Şimdi de ikinci ihtarla gene onlara sesleniyoruz. Kimler hidayete erer? Kimler eremez? Allah hidayeti neden arttırır? Ve hidayetin diğer safhalarını adım adım beraber yaşayacağız.

sizlere bir bir Allah'ın bize emrettiği her şeyi inşallah açıklayacağız. Hepsi Allah'ın tayin ettiği bir sıra dahilinde tahakkuk edecek. İşte bizler Allah'ın dostlarıyız. Öyleyse bizden daha mutlu kim olabilir ki sevgili kardeşlerim? Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsinize yenilmemektir. Öyleyse Allah'ın yolunda toplu halde yaşayan siz sevgili kardeşlerim, sakın ola ki başkalarının kalbini kıracak davranışlarda bulunmayın. Sakın ola ki nefsinize tabi olmayın. Sakın ola ki öfkenize tabi olmayın. O zaman kaybedenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı gerçek anlamda seviyorsanız, o zaman başkalarına kızamazsınız. Sadece onlara kızmış görünebilirsiniz. Kızmış gibi görünebilirsiniz. Realitede onların hiçbirine karşı içinizde bir kin oluşması mümkün olmaz. Öyleyse Allah'ın dostları düşman olmazlar. Allah'ın dostları herkese dostturlar. En büyük suçları işlemiş olanları bile acaba Allah'a nasıl affettirebilirim diye, Allah'a nasıl layık kılabilirim diye Allah'tan devamlı reçete isterler. O insanlar için. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızın olmaması gibi güzel bir husus her zaman geçerlidir. Sizin davranışlarından etrafınızdaki herkesin sizi tanısınlar veya tanımasınlar çıkarabilecekleri tek bir sonuç olmalı. Size karşı sadece sevgi duymalılar. İşte bunun için yaşamalısınız. Sevgi için. Siz başkalarını sevdiğiniz zaman başkaları sizi sevecektir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu kılın ki siz iki kat mutlu olasınız. Etrafınızdakilerden kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan size gelecek olan şey aynı mutluluğun iadesidir. Bir başka ifadeyle verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah size hem ruhunuz kanalıyla hem sizin kanalınıza iade eder. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu size verecek olan ruhunuz sizden ayrılıp gittiği zaman endişe etmeyin. Çünkü devrin imamının ruhu gelecek başınızın üzerine ve ruhunuzun yaptığı görevi size mutluluk vermek istikametinde artık o üstlenecek. Davranış biçimlerinizde nefsinizin muhtevasına tabisiniz. Ama mutluluğu yaşamakta devrim imamının başının üzerindeki ruhu size, sizin nefsinize huzuru ulaştıracaktır. Allah size mutluluğu yaşatırken ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır, huzur verecektir. Her şey
Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki size nasıl anlatabilirim? Eğer siz daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizin kalbinde öfke afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti, bunlardan hiçbirisi kalmayacaktır. Hiç kimseye kötü davranmanız mümkün olamaz. Hatırlayın Habil ile Kabil'deki olayı. Kabil diyor ki seni öldüreceğim, kılıcını çekiyor. Habil de diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için asla elimi kaldırmam. Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Neyi görüyoruz? İdeallerinde zirveye ulaşmış birisi kendisini öldürmeye geliyor, elinde silahı. O öldürmeye gelen kişiye kardeşi diyor ki sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam. Ölüme yaklaştığı bir noktada bunu yapabilen insanın nefsinin bütün afetlerini yenmiş olmasının ötesinde bir noktada bulunması gerekir. Burası iradenin de Allah'a teslim edildiğini gösteren çok ciddi bir noktadır. Kendi iradesiyle olsa o anda kendisine yapılacak olan bir düşmanlığa cevap vermek üzere harekete geçmesi gerekirdi. Ama hayır. Allah-u Teala'dan gelen emir o istikametteki o kardeşine karşı asla elini kaldırmayacak. Sonra mı Kabil bu irşada ulaşmış olan kardeşini öldürüyor. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti. Bir çukur açıp gömüyor kardeşini Kabil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her konunun başında sevmek var. Sevin. İnsanları mahzun etmeyin. Onları mutlu etmek hayatınızın temel hedefi olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konunun bir yüzü sevgiye, ikinci yüzü nefrete dayalıdır. Hep başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet içerisinde onların yapmaları lazım gelen şey Allah'a layık olmaktır. Bunu yapabilirler veya yapamazlar. Size zarar verebilirler veya veremezler. Ama hangi standartların içinde olursanız olun, bir gün onların hiçbirine hiçbir şekilde kin ve düşmanlık duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. İşte Allah'a hep bunun için dua ediyoruz. Hepinizin öyle bir noktada olması için. Toplumun tavanından çatısına kadar
çeşitli kademelerde daima insanlar olacaktır aranızda. Bir insan tasavvufa girdi diye kim onun değişeceğini zannediyor ve ondan bunu istiyorsa çok büyük bir yanılgı içerisindedir. Bu değişmekten derhal değişeceğini zannediyorsa manasını çıkarın. Değişme zaman içerisinde olacaktır. Düşünün ki bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin yaraya inmesi bile 4 ile 6 ay arasında bir zaman devresini gerektirir. Zikrini gerekli şekilde kişi arttırabilirse. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak yıllarca sürecek olan bir meteledir. Onun için Allah-u Teala daimi zikre ulaşmaya dik yokuş diyor. Gerçekten dik bir yokuş. Şeytan sizi daimi zikre ulaştığınız zaman bütünüyle kaybedeceği için, size artık bir eziyette bulunamayacağı için, sizi huzursuz etmesi artık mümkün olmayacağı için dehşetli sıkıntı veren bir ortamda yaşatır sizi. Eğer bu seviyeye ulaşmadıysanız. Bu noktaya ulaşana kadar elinden gelen her türlü kötülüğü yapacaktır. Onun dostu yoktur. Herkes, bütün insanlar düşmanıdır. Ona dost olan insanlar vardır. Onun o zülmani ilimlerini öğrenmek için. İnsanlar onun dostu olabilirler. Büyüleri, hüddamı ondan öğrenebilmek için. İpnozu. Ama sevgili kardeşlerim, o insanların hiçbirine dost değildir. Onları mutlaka cehenneme götüreceğine emin olarak bunu kendisine hedef seçerek onlara zülmani ilimleri öğretir. Şunu bilin ki zülmani ilimler vardır. Büyü de vardır ve geçerlidir. Hüddam da, yani cinleri insanların üzerine saldırtmak da vardır ve geçerlidir. Kimlere geçersizdir? Kimin başının üzerinde bizim ruhumuz yer almışsa, o noktadan itibaren şeytanın büyüsü ve hüddamı onlara geçerli değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren de şeytan o kişiye artık bir şey yapamaz. Çünkü Allah-u Teala o kişi Allah'a tevekkül ettiği için, Allah'a kendisine vekil tayin ettiği için Allah o kişiyi koruması altına almıştır. Onun iradesine ilahi iradeyi gelmiştir kol kanat olarak ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytanın bütün hilelerine karşı muhafaza altına alınmıştır. Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Ulaştırdığı noktaya kadar bu muhafaza devam eder. O kişide olağanüstü hüviyet görülür. O kişi eskiden namazı sevmezken namaz kılmayı sevmeye başlar. O kişi oruç tuttuğu zaman artık açlık hissetmez. O kişi bütün ibadetlerini, aman şu yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, şu işi de yapayım diye değil. Onlardan zevk almaya başlayarak yapar. Yeni ve aydınlık bir dünyaya doğmuştur. Her taraf günlük güneşliktir onun için.
yeni bir dünyada Allah'ın mutluluğunu yaşar. Hatta bazen pencereleri açıp bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Şeytan kudurur o kişiye, hiçbir şey yapamadığı için, ne hüddamla, ne büyüyle, ne de başka bir şekilde o kişinin düşünce yapısına tesir etmek suretiyle onu mağlup ederek hiçbir şey yapamaz. Tehlike ne zaman başlar? Ne zaman bu insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o noktada Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Ne demek istiyoruz? Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Allah'ın hepimize, bütün insanlığa verdiği bir söz var. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. İçinizden her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kontrolümün altına alırım, muhafazam altına alırım ve kendime ulaştırırım. Şu kainatların hiçbirinde hiçbir kuvvet buna mani olamaz diyor. Bu konu diyor sizinle benim aramda. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Vazifeniz bu. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz ruhunuzu. Ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Vazifeniz bu. Ben de diyor o vazifeyi gerçekleştirmenizi sağlayacak olanım. Sizin ruhunuzu sizden alarak kendime ben ulaştıracağım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, böyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala? Rad suresi 27. ayet-i kerime. Diyor ki, Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor. O kişi ulaşmıyor. O kişi sadece kendisine düşen fiilleri yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Özellikle zikir yapıyor. Ama bunları, sözüme dikkat edin, zevkle yapıyor sevgili kardeşlerim. Bunları zevkle yapıyor o kişi. Allah'ın zevkli bir ortamında, Allah'ın yardımıyla zevkle yapıyor. O yaşadıklarını zevk haline getiren O'dur, Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yalnız değilsiniz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olmayı istediğiniz andan itibaren Allah sizin yanınızdadır. Sizin koruyucunuzdur. Sizi her türlü tuzaktan mutlaka korur. Ne zamana kadar? Sözünü mutlaka yerine getirir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar, yani 22'nin 21. basamağa kadar, 3. basamaktan başlar ilişki. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına almış. Koruyuculuğunu o kişinin üzerinde tatbik etmeye başlamıştır. Tağut, yani insan ve cin şeytanlar o kişiyi hiçbir şekilde asla Allah'ın yolundan ayıramazlar. O kişi bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda Allah kişinin bu talebini işitecektir, bilecektir ve görecektir. Rahim esması da tecelli edecektir. Kör,
sağır ve dilsiz olan ve de mutsuz olan, idraksiz olan bu kişiyi işiten, bilen ve gören, idrak eden bir hale Allah getirecektir. O kişi bir şey yapmayacaktır. Ne demek istiyorum, bu kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, zikir yapmasa Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki bir şey yapmayacaktır. Evet, kendiliğinden bir şey yapmayacaktır. Çünkü Allah Teala ona namazı da çok sevdirecektir. Zikri de çok sevdirecektir. Bütün ibadetleri çok sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık duymayacaktır. Bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. Bütün bulutlar, karanlıklar o kişinin hayatından elini yeteğini çekmek mecburiyetindedir. O kişi o günden itibaren mutlu bir kişidir sevgili kardeşlerim. Saadet içinde yaşayan bir Allah'ın dostu olmak yolunda ilerleyen, ruhunu Allah'a bizatihi Allah'ın ulaştırdığı bir insan olacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, neden diyorum bunca insan, milyarlarca insan Allah'ın bu güzelliklerini yaşayamaz? Bu beni düşündükçe derin bir şekilde üzen bir konu sevgili kardeşlerim. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor ve hiç duymuyorlar söylediklerimizi, hiç işitmiyorlar. Onlar dünyanın pisliklerine öylesine kendilerini batırmışlar ki, bulanmışlar ki, örümceğin ağı onları bağlamış. Geleceklerini göremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ne diyor acaba? Öldükleri zaman ilk görecekleri Allah'tır. Ve de gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Allah-u Teala'ya derhal diyeceklerdir ki, ya Rabbi beni geri gönder dünyaya. Beni geri döndür ki o Resul'e, senin Resul'üne tabi olayım. O falanca kişiyi kendime dost edinmeyeyim. Ve hidayete ereyim. Beni geri döndür. Allah Teala bu noktadan itibaren artık bütün sırrın açılmış olduğu birisine hitap ediyor. Ne yazık ki diyor, seni geri göndermem söz konusu olmaz. Bu hayatı sen seçtin. Sadece iki tane yolunuz var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci yol, dilememek ikinci yol. Ötekilerin hepsi bir değer ifade etmeyen şeyler. Her şey, eğer bir tekamül yoluna gireceksiniz, Allah'ın yolunda bir tekamül bir insan, kemalata ermiş bir insan olacaksanız, o zaman bunun başlangıç noktası sizin iradi yapınızın mutlaka bir işaretini taşımak mecburiyetinde. O işaret, bu dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin sizin iradenizden gelmesidir. Dikkat edin farka. Birisi, ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Aylarca söylüyor, söylüyor, söylüyor, hiçbir değişiklik olmuyor.
Bir başkası da "Ya Rabbi" diyor, "ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum" diyor. Kalbinde bir dilek hissediyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileme dileğini burada kalbinde hissediyor. İşte o kalbindeki dileği ulaştırıyor. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kuru söz Allah'ın indinde bir değer ifade etmez. Kalbindeki talebi aksettiren bir söz Allah için değerlidir. Kalpteki talebin intikali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken onunla beraber savaşa gitmeyenler, o savaştan muzaffer olarak döndüğü zaman diyorlar ki, biz aslında seninle beraber savaşa gelmeyi istiyorduk. Ama şöyle şöyle şöyle engeller çıktı. Bu yüzden gelemedik. Ama sen gelecek sefer savaşa gidersen mutlaka biz seninle beraber geleceğiz. Bunu söylüyorlar oturanlar, evde kalanlara Allah-u Teala, yani savaşa iştirak etmeyenlere oturanlar diyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Allah'a ulaşma dilek, onların savaşa iştirak etme dilekleri yok işlerinde manasına söylüyor Allah-u Teala bunu. Onlar sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşma dileği kalbinizde olacak. Yoksa dilinizin Allah'a kalbinizde bu talep olmadan ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum tarzında bir duası, o kişinin kalbinde olmayan bir şeyi Allah'a söylemesidir, kabul görmez. Orada iradi yapı yoktur. Sadece laf vardır. Laf salatası. Allah'ın katında hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Ama kim kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeyi, dileğini, Allah'a ulaşma dileğini duymuşsa, o kalbindeki dileği Allah'a aktarıyorsa, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye, işte o talep Allah-u Teala'nın indinde geçerlidir. O zaman Allah-u Teala'nın bu noktadan itibaren ne söylediğine gelin beraberce bakalım. Şura'nın şu diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Böylece yönelmenin Allah'a ulaşma dileği olduğu kesinleşiyor. Münib olmak, enib olmak, enibi olmak. Bu Allah'a ulaşma dileğidir ve Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Amini olmak da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onları da Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her dakikam benim için bir kazanılmış zaman parçası. Çünkü sizlere hitap etmenin o engin zevkini yaşıyorum. Bu sözlerimi işitenlerden bir tanesi bile Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, o bizim kalbimizde büyük bir mutluluk vesilesidir. Hiç farkına varmadan ansızın bir büyük mutluluk hissederiz içimizde. Mutlaka birileri Allah'ın yoluna girmiştir. Allah-u Teala bize onun huzurunu verir. Her an mutluluklarla dolu olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünya hayatı sizin için de bir mutluluklar denizi olsun istemez misiniz? Öyleyse dileyin Allah'a ulaşmayı. O zaman deneyin bakalım gerçekten benim söylediğim gibi mi yoksa değil mi dünya? Hep insanlar bir sebep ararlar mutluluk için. Herkes mutlu olmak ister. Der ki kişi, ben mutlu olmak istiyorum. Ha der. Benim yeterli param yok. Sahip olmak istediğim şeylere sahip olamadığım için ben mutsuzum. Öyleyse ben zengin olayım, o zaman mutlu olurum. Bu kişi zenginliğin peşine düşüyor. Oluyor zengin. Ama mutlu olamıyor. Her yolu deneyin. Bu söylediğimiz yolun dışında
hiçbir şey sizi mutlu kılmaz. İşte İslam'ın beş tane şartını yaşayan birçok insan tanıdık hayatımız boyunca. Hala insanlar oradalar ama dışarıdaki insanlardan hiçbir farkları yok. O Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler de mutsuz. Onlar da İslam'ın beş şartını yaşadıkları halde gene mutsuz sevgili kardeşlerim. Toplumun büyük kısmı bu standartlarda, sizlere sesleniyorum, şu İslam'ın beş şartını yaşayıp da hala mutsuz olan insanlara. Sözlerimi duyun, şu kalbinizle işitin bizi. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman nasıl bir mutluluğa duçar olacağınızı, nasıl bir güzelliği yaşayacağınızı bir görün, ondan sonra konuşalım. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir ordudur. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir zaferdir. Bir dilek eşittir mutluluk. Bir dilek eşittir üçüncü kata kadar cennet saadeti. Bir dilek eşittir dünya saadetinin yarısı, %50'den fazlası. Dünya mutluluğunun yarıdan fazlası sizin, cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi gene sizin. Bir tek dileğinizin karşılığında Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracak. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gelin. Hadi Allah'a dönün. Hep beraber olalım. Hidayet çağının bu güzellikleri içerisinde sizden Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tane şey var. Tek bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Eğer size derlerse ki bir mürşidin elini öpmezseniz kesin olarak cennete giremezsiniz, hayır deyin, o sonraki iş. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni mürşidime ulaştıracak. Çünkü ben mürşidime ulaşmak imkanının sahibi değilim. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek imkanının sahibi değildir. Yetkisinin sahibi değildir. Mürşidi Allah seçer. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman zaten İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, 7 dakika sonra siz Allah'ın cennetine eğilsiniz. Allah Teala o zaman zarfında, hatta 7 saniyede belki, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Kör olan gözlerinizi açar. Sağır olan kulaklarınızı açar. İdraksiz olan kalplerinizi idrak edebilir hale getirir. O sizin Rabbinizdir. O bizim Rabbimizdir. Sahibimizdir, Efendimizdir. O Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hayır, sizden Allah'ın kölesi olmanızı istemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter, gerisini siz yaşayacaksınız zaten. Bize mutluluğunuzu siz açacaksınız, telefonları anlatacaksınız. 2 defa günde telefonlar devamlı boşaltılıyor. Ama bitmiyor sizden gelen güzel havadisler sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Sizler gibi dostlarımız var sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hidayet çağının meşaleleri. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu güzelliği ne yazık ki burada bitirmek zorundayız. Süremiz dolduğu için. Kalbimizi sizlerle beraber bırakıp ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah-u Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah-u Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre, iradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz, o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız, hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü O sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz O'na bir verirsiniz, O size bin verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçü nedir? Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır. Ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz. 14. basamağa ulaştınız. 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat ruhunuz 2. gök katına ulaştığı zaman 200 kata, 3. gök katında 300 kata, 4. 5. 6. 7. gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam 700
TL yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalp gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa, açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah-u Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmaca da çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, İptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah-u Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah-u Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi.
157. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder. Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon, yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah Teala bu konuda. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözün dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin, bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin
yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesi gerekiyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde 7. katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi. Bir servet denizinin içinde yüzerken meditasyondan, yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana

insanlara bakın. Kimler mutsuzsa o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti. Ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz. Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapması da mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz. Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne apur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Öyleyse o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımıza da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa Haşim burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mihir camiası. Öyleyse Allah Teala bize imkan verdiyse, Allah Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, burada her şey öyle güzel görünüyor ki,

0: bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı Hidayet Çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan hamdolsun ki Allah-u Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle göğsümüzü gere gere alnımız açık, yüzümüz fark söyleriz ki evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu dinler geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar. Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var. Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? O zaman sülh ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca falanca falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz? Bizim kimliğimizin sahibi Allah'tır. Öyleyse yolu göstermiş. Hacet namazı kılacaksınız. Allah'tan soracaksınız. Biliyorum şeytanın size neler söylediğini. Sorup da doğru cevabı alırsanız onun elinden hepiniz yok olacaksınız. Elinin altından uzaklaşacaksınız. Allah'ın yolunda olacaksınız. Gerçekten Allah'ın yolunda olacaksınız. Size bizden sorun mu diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan 7 vakit namazın dışında 5 vakit değil, 7 vakit. Bir vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O 7 vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat. Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rekat Fatiha'dan sonra ihlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa uygun değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. Dört rekatlık bir namaz. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, İhlas, Nas. Teşebbüt miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, İhlas, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, İhlas, Nas. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas Felat Nas okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah-u Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayet-i kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan eğer gerçekten istiyorsanız cevabı mutlaka cevabı alırsınız. Ha inanmadınız olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek Allah'ın söylediğinden %100 emin olarak kulübere gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sulh ve sükuna ulaştıracak olan ise o biziz. Şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din. Kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safha, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safha, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğimiz ayetleri birer birer bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennem. Neymiş bunları benden başka kimse söylemiyormuş. Elbette söylemez. Biz sizin öğrendiğiniz kitaplardan din öğrenmedik. Bu dini Allah'tan öğrendik. Elbette kimseden duymayacaksınız. Elbette bizden duyacaksınız. Hanginiz biliyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesini? Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? Dinin densini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet. Dinin densini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar.
1: Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten, irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten, 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten, 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmekten, 5. Daimi zikirle. İrşada ulaşmaktan, 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten, 7. Çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime vellezî neştenemu tâgûte en yâvuduhâ ve enâvü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî diyor ki Allah-u Teala onlar tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Enâbü ilallâhi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a enabi olmakla bütün sahada ilk kulluğa ulaşmışlar. Birinci safa, birinci kulluk. Ve müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar. Ne yapmışlar? Şeytanı da, insan ve cin şeytanları da devre dışı bırakmışlar. Birinci aşama. İkinci aşamada ne vardı? İkinci aşamada irşat makamına 12 tane insanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Kalbinizdeki ikinleti alır. Yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzü şehreler yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını kıldığınız zaman, o inanmadığınız hacet namazını kıldığınız zaman size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman da kalbinizin içine imanı yazar. Ve de nefs tezkiyesi yapmaya başlarsınız zikirle. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp da tabi olmadılar mı? İddia etmekten hiç utanç duymadınız o sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir demek yeter mi? Putperestler de gördüler onu. Ateşe tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler de gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte bu tabiiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla farz ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Minsaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilerseniz 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a da ulaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Ve bütün sahabe fizik vücudlarını da Allah'a teslim etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyoruz Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulul elbab, yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ali İmran Suresi'nin 190 ve 191. ayetlerinde ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrasında var. Nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat suresinin 22. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı, bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah-u Teala'nın. Ama Allah-u Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, iradelerini de Allah'a teslim edip bu 6. kademeden sonra 7. ve son kademeye de ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu irade teslimini gerçekleştirdiklerini, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, teslimi külliyle Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin irşat makamına zaten tayin edildiğini, hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Hepsi kendisine tabi olan mürşitler olmuşlar. İşte İslam'ın 7 safhası, işte sahabe, işte Kur'an-ı Kerim. Hala bir şeyler söyleyecek olan varsa bize ulaşsın. Ama önce Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin sorumluluğudur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kıymetlerimiz seyirciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Fen Bilgi Sergi'nde bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz mutluluk sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Fen ben müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyzübillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah-u Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz, bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler, İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safhanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise üçüncü kat cennet olur. Birinci safhada birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide ikinci kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama üçüncü kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin dördüncü katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bize ulaştırdığı, adım adım yükselebildiğimiz, yücelebildiğimiz safhalarda her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu yedi tane safhadır. Bu yedi tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah-u Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz,
ve özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen, daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatli bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları

Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahettedir. Gideceği yer cehennemdir. Ama beş unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini bu kişiler yapıyorlar. Yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor.

Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın.

0: Allah'ın
1: temel emrine gelin beraber bakalım. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsan amirler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Cenneti hak etmiştir. Daha kulluğun başında bir dilekle insan 7 tane hedefinden ilkini yakalayıveriyor. Cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. Söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın, diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu: eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi, onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermişler. Üstelik felah deyince 7 tane felah kademesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse ümmi nebi resule tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarına ırmak bırakan cennetler olduğu, adın cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler, Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adımı atan Allah'ın cennetinin birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı kılmaya ulaştıracak. Ulaştırması bile etrafınızda mutlaka sizi Allah'a ulaştırma konusunda yardımcı olarak bir yerlere ulaştıran bir özelliğin sahibi kılacak insanlar olacak. Mürşit, vekil mürşitler, asil mürşitler. İşte sonra tabiiyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki icabı mesure alacak. kulaklarınızdaki vakrayı, kalbinizdeki ikinleti yerine ihbat koyacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak, huşuya ulaştıracak, mürşidinizi gösterecek, size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz, ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ne de mürşidinize ulaştığınız zaman, dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Sonra ruhunuz bu noktadan sonra, burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de, kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin üçüncü safhası, Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman, ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp, sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman, işte sizin için bir üçüncü dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir üçüncü kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz. O zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cenneti açtınız, ikinci kat cenneti açtınız, üçüncü kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri, çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir icra ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da, 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'inden fazlası size bedavadan verilir. Allah-u Teala tarafından. Nasıl yaratılışınızda gözleri gören, kulakları işiten, kalbi çalışan, bütün uzuvları çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. Burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi. Ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah-u Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır. Çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir, bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah-u Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmaya ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu. Böyle bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Buraya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı. Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir ilk olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız, hele sigara da içiyorsanız, akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir. Babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi annemiz babamız dövmese oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar oruç tutmayı Allah-u Teala'nın kendilerini cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah-u Teala onu yaşatırsa bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki 2. ayda, belki 3. ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya hayatının yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah-u Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah-u Teala. Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir. Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse ki bu noktada tehlike olabilir. Şeytan o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse onun ulaşacağı yer bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra sizin gayretiniz ağır basacak artık. Allah'ın yardımı mutlaka var. Ama Allah'a ulaştırıncaya kadar olan Allah'ın yardımı garantili bir yardımdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala söz vermiş, o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendine düşenleri yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi O yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye. Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye. Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye. Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'laştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız. Beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak. Zühd makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah-u Teala garanti etmiyor. Siz daha üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah-u Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah-u Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah-u Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor, sizi istekli yapıyor Allah-u Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer, Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah-u Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğe kavuşacak.
0: Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerdir.
1: Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman her şey bitmiyor. Daha onun ötesine geçmeniz lazım. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bunun için daimi zikre ulaşmanız gerekecek. Daimi zikir çok çalışmanızı icap ettiren bir vesiledir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü, cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmişlerdir. Burası mutluluğunuzun cennet saadetinde, dünya saadetinin de %100 olduğu bir yerdir. Ama cennetlerin 5. katının sahibisiniz. Ne oldunuz? Daimi zikrin sahibi oldunuz. Ne oldunuz? Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için tertemiz bir nefs kalbinin, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. Kalp gözünüz açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa, 3 de vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Ne diyor Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsinin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükm oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız
0: O ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün ulul elbab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulul elbab makamını açtınız, irşat makamında. Ulul elbab makamını açtınız, ihlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi. Bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitret-i Münteha'yı göreceksiniz. O zaman tövbe-i nasuha çağrılırsınız. İhlas makamı biter, salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının birinci mertebesi, birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine orada talep ediyorsunuz. Allah Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman tövbe-i nasuhta günahlarınızın örtülmesi Allah'ın tövbe-i nasuhta davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. O bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının üçüncü kademesinde böylece irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah Teala iradenizi bağlıyor. Dördüncü kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz ref edilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Sizse onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının üçüncü mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. irşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Siz de burada hakkül yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah Teala'dan onun sizi irşat makamına tayin etmesiyle en büyük mükafatı alırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlulukların en büyüğü muhakkak 7. kat cennetin sahibi olunan Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması hem de cennet saadetinin en üstününe 7. kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinize inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Alemihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Mutluluklar dileriz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyada ki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah'tan yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah Teala bir şeyi vücuda getirmişse sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, insan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kayyum kılarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış. Onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış. Zıttıyla birlikte yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok

Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakileri iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım, mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Bunca kardeşimiz var Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım,

Ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bize hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim hangi mürşide tabi olursa olsun o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyr-i sülükün yapıldığı dergahımız. Yedi tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemi geçecektir. Sidretül Münteha'ya ulaşacaktır o ruh. Sidretül Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı diledi birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisini ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye üçüncü kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala bu kadar diyergam. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir. Ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim. O da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der. Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez.
Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı size göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan, çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara? Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine
karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa, birisi kendisine kötü davrandığı için, kötü davranırsa, bir şey söylerse, bir hakarette bulunursa, ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kimse de gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da aa sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındayım. Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım. Göreceksin ki o kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez, haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülh ve sükûnu yerleştirmeyi
sağlamaktan daha öteye gidin. Sürfe sökünün ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz. Ne olur eşinizle kavga etmeseniz. Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer içiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O, düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükûna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak,
O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim, evvelce birçok tartışmalarda biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye, başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de, biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız. Bütün dünyaya sulh ve sükûnu öğretecek olan vakfın müntesipleriniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükûnu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükûn devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak ama arkasından da sulh ve sükûn gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün, nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha mi as salavat Allah mesela ala Muhammed neyiz ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız, o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünya adı verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de
babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba, hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim, demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe, bir ikinci sahabe diyor ki, ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor, koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız?
etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergahtasınız? Allah'ın dergahında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergah adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergahta yapıyorsa dergahın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçek anlamda bir kökten dinciyiz.
Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenemut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle ya da münib ya da yünib ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı? Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar?
Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden eve ulaştırmayı dilemeyen kişi, o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köz dinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der ilahiyat fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya

Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Ey gafiller! Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün resulleri, nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın, o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki ne yapalım yani?

Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsinizle fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu odada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki, nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize? Bakın ne diyor? Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmaları yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, nasıl hayran olmazsınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber, her şey öylesine güzel ki? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz?
Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun, o suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim, saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız.
istemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman bin defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hani biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz. Başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan nemene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar yıkayttığımı nereden bilecek o mizan? Mizan
sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen Kâtib'in meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda birbirine yarılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz şimdiden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tahmiden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tahmiden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içinde bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tahmiden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tahmiden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tahmiden öldürmede öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tahmiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kasıt eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor, bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim. Tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır.
bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tamamen öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden, taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek isteyen, işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki ben dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah bir, siz iki, etrafınızdaki bütün diğer insanlar üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin
mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah-u Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi? Yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinin de yarısını mutlaka ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alaca karanlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır nefsinin kalbini tam temizlediği zaman. O zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah-u Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşürecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç
konuşmamız bitmesin. Hep anlatayım. Ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre doluvermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem vetiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim iblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktinde nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik develer hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu. Rabbimiz olan Allah. Sahibimiz olan Allah. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil, 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa, inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun oluşu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda. Sadece Allah için. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve mutluluğu yaşamak için. Allah-u Teala bizden, bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki, iyi ama bak Allah-u Teala diyor ki, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir dönemeçtedirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse, dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen
namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek. Bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acık bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yolu yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din. Geriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olan din. İleriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olacak olan din. Ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Aynı din. Şu anda kitapları mevcut bulunan üç tane vesika var elimizde. Üç kitap. Birisi Tevrat, Hazreti Musa'ya inmiş. Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş. Ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da ona tabi olanlarla birlikte yedi safayı yaşamış, dört tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu yedi safa ve dört teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Bakıyoruz ki İncil'de de yedi safa ve dört teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Sonra gidiyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bakıyoruz ki yedi safa ve dört teslim farz, yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok.
Sadece bir tek din var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratında ki sen hanifsin diyor önce, sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek, hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek sen hanifsin demekle, hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da insanları hanif fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugünden geriye doğru giderken görebilirsin diyor, ne de bugünden ileriye doğru gidersen görebilirsin. Ne zamanın gerisinde ne zamanın ilerisinde hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmayacaktır diyor Allah Teala. Yetmez diyor, biz gene bütün insanları sadece bu dini yaşamak üzere yaratacağız diyor. Ona verdiğimiz fıtrat, yaşam tarzı, kabiliyetler ve muhtevasında olan algılamalar sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerdir. Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safha, dört teslim. Hepsi bu kadar. Yedi safha içerisinde dört tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz. Kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah Teala size mutlaka verecektir.
kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmalı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden

bizi atanlar bir profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör. Şey edememiş. Bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş. Profesör Cevat Akşit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? Resullere verilen kitaplarla idare edecek olan peygamberler.

dostlarım, sevgilediğin adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı, o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız, sevgili din adamları. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş. Öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını, sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde ondan sonraki tasavvuf devremizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Ya birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşid Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamı'ydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah-u Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz. Manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti.

Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki hicab-ı mestureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır. Sevaphanesine. Seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Ama gideceği yer mutlak olarak cennettir. Peki bu kişi başka birisi, hep insanlara yardım etmiş, onlara parasal faydalar sağlamış, sebiller yapmış, caminin yapılmasına yardımda bulunmuş, çok sevaplar kazanmış bir kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş yıllarca. Kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle, o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki, o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala
Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur. Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz. Söylediklerimiz doğru çıkarsa sizin ilminizin bir işe yaramadığı ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Hiç kimse size bilmediğiniz bir ilmi neden öğretmiyorsunuz diye çamur atamaz. Siz bilmiyorsunuz. Size bu ilim öğretilmedi. Öğretilmediğine göre bilmediğiniz birimi nasıl öğreteceksiniz insanlara? Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa, öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa, o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layıkı veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse, o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz,
Hem de asıl önemlisi, o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse, bundan çekinmeniz de eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda. Cami imamıysanız, o caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları, her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ahzab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için, sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır.
Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir demin söylediğimiz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar. Bir ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler hem de şirktedirler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu Allah Teala söylüyor. Yani gizli şirk. Ve de takva sahibi olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah tağutun kulu olduğunu söylüyor. Allah'ın kulu olmadığını söylüyor. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlara yani şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağut'un kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi siz sevgili din adamları, evet diplomalarınız var, bir mevki sahibisiniz ve de herkes sizin bütün din adına bilgilerin sahibi olduğunuzu zannediyor. Oysa ki siz ne kendinizi ne de size inanıp da etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere
sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gördük. Gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O Rum 32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah Teala'nın size kafir nazarıyla bakmasını? Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız. İman, inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin, inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyleyse onun gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin. Diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez. Omuzlarınızda, etrafınızdaki
bütün sizden din öğrenecek olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz bir inceleseniz? Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık, sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası. Allah'ın üniversitesi. Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizayn. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor. Ve biz size o 7 safhanın 7'sini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah-u Teala öğrettiyse, siz öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gideceksiniz. O zaman omuzlarınızdaki vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgili din öğreticileri, sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hemhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarenlik burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz. Ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız.
O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me'as salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine, mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim, alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp, iradenin teslimine kadar uzanan ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler, gökler durdukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olunan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler. Bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Ama dinlerini yaşadıklarını zannedenlere biz çok acıyoruz. Gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerimiz. Bu insanlar samimiyetle, tertemiz duygularla Allah'a karşı vazifelerini yaptıklarını düşünüyorlar. Şeytanın insafsız, hain tuzağına düşmüş vaziyette insanlık. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim, bizden evvel Hristiyanlar düşmüş. Onlardan evvel Yahudiler düşmüş. Ve korkunç bir tuzak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat, hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yerlerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz. Hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah-u Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıtçılığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah Teala bir emanet taşıyor ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan sende de yok. İnsanı meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün kılan Allah'ın ruhunun insanoğluna emanet olarak üfürülmesidir. Bu sebeple iblisin dışındaki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Peki Allah-u Teala ya İblisu diye başlıyor. Ey iblis, hepinize emretmeme rağmen seni bu emre rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis, ya iblisu diyor Allah-u Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın. Salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis de diyor beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır. Ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse iblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz?
Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır. Ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak iblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten iblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur, süsler püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru itmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz zaman içinizden bir ses onun olmasına mani olmak için harekete geçer. Eğer tam uzanırken aklınıza başka bir şey getirerek onun ikinci planda kalmasını temin edebilirse sizi kararınızdan caydırmıştır. Bu onun için bir başarıdır. Sevgili kardeşlerim, sakın bir karar verdiğiniz zaman yapmamazlık etmeyin. Her seferinde şeytanı yenmenin o müstesna huzurunu yaşayın. Başka insanları yenmek, onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın, takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin, %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et.
Çünkü burada cennet mutluluğunun üçüncü katındasınız. Dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik gücünü de teslim et. Dünya saadetinin %80'ini aştınız. Dördüncü kat cennete ulaştınız eğer kıyametten sonra ki dünyadan bahsediyorsak orada dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Peki nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama buradaki dünya mutluluğunun %80 değil, %100. Ondan sonra da hep %100 mutluluğu devam ettireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın farzı değil mi? Hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlerde tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden gelip bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizden istediği şey sevmenizdir. Biz böyle söylüyoruz diye bir takım saflar diyorlar ki bu adam Yahudilerle işbirliği yapıyor. Siyonizmin maşası, Siyonizmin uşağı. Yuf be! İnsan biraz utanır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an'ını sizlere Allah'ın anlatımıyla anlatıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz kişiliğimiz hakkında belli kararlara sahip olmayanlara bizi Allah söylettirir. Gelecek günlerde Hz. İsa indikten sonra bunların her birisi birer birer şu gözleri kapalı olan bu körlere ispat edilecektir. Bu kadar delil yetmedi mi bu zavallı insanlara? Hakkımızda bunca iftiraları atanlar sevgili kardeşlerim, Allah'ın nasıl bir cezasına çarpılacaklardır? Bu korkunç bir şey. Düşünmek bile istemiyorum. Allah Teala'dan onları da affetmesi için talepte bulunuyoruz. Onlar her şeyi söyleyebilirler. Sevgili kardeşlerim, günler geçiyor. Bir yerlere doğru yaklaşıyoruz. O yaklaştığımız yerde olaylar dizisi var patlak verecek olan. Onları Allah-u Teala bize söyledi. Biz de müsaade ettiklerini sizlere söylüyoruz. İşte bu Allah'ın hepimiz

Kulluğun ta en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağut'un kuluydunuz. Duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Tağut kimdir? İşte bu hakkımızdaki bu iftiraları atanların adı, Kur'an'daki adı tağut. İnsan şeytanlar bunlar. Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve bir de zaten şeytan olarak yaratılmış olan şeytanlar, bunların toplamı tağutu oluşturur. Ne olur insan? Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Olur mu? Evvela tağutun kulu olsaydı ne olurdu? Bakalım ne diyor Allah Teala? Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker yani Allah'ın doğrularını inkar etmek. Fuhuş da nefsin afetlerine tabi olmak. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Ve Allah Teala bunlardan kurtulmanın standartlarını da hemen arkasından söylemiş. Eğer diyor Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada durun. Nefs tezkiyesiyle şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmanın kesinleştiği ifade buyuruluyor. Ama bu kalın çizgilerle bir ifade. Şimdi konunun ince çizgilerle çizilen kesimine gelelim. Evet, bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki onlar, söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ise kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdeler.

de şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kulu, Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiye Allah Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir. Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona. Yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor. Allah sevgisini veriyor. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde bu muhtevayı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde teşekkül etmiş. İşte böyle bir dünyada hepiniz için bir mutluluk yeri hazırlamış Allah Teala. Ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz: Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım,
ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunurken şuradan kalbinizden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefse ruh, birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa, akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa o aleme göre hükmeder. Doğru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah-u Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bir sözü var. Demin söyledik. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin. O ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız.
şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah Teala sizi yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar, rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin devamıdırlar. Aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlere o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra o kişinin mürşidine ulaşmasıyla kalbine iman yazılır. Daha evvel Allah kalbine ulaşmıştı. Kalbini Allah'a çevirmişti. Ve göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. O kişi zikir yaptı. %2 nur birikimi oldu nefsinin kalbinde. Rahmet birikimi oldu. Bu kişi huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidini Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi. Yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanının sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs tezkiyesi olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman ki 15 bin zikir burada yapmak mecburiyetindedir. 15 bine kadar. Ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl 2 ve rahmetle salavat 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat 4
ayrı nur gelir. Dört nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl, nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını, nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker. Fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur. Teşkil eder. Ve birbirini çektikleri için kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuza aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi tane alemini geçme, sitetin müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz yedi tane gök katını dikey olarak aşmıştır. Yedinci katta yatay bir yolculuk yapmıştır. Yedi alem geçmiştir. Yedinci alem olan indi ilahide sitetin müntahının o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerde donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasından Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum. Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah-u Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yükleriz. Onun çekebileceği kadar yükleriz. Hiç
hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah-u Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah-u Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan, Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi o kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir, size zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virtte açılmıştır. Virt, zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ama bir de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın kısmında. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde %100 afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür. Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100'lerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var.
21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah Teala tarafından size teslim edilmiş. İşte ne karşılığı bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya saadetinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. 7 kat cennet, 7 kat cehennem. Sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz katı fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az 1000 katı kadar sever. Siz Allah'ı 2 ünite severseniz, Allah Teala sizi 1000 kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. 3 ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş? Kendiniz yaşayın. Sonra da bize bunu başaranlar mutluluk mektuplarını yazsınlar. Onları dergimizde yayınlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi şu dünyada en çok mutlu eden husustur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da şu insanların %90'dan fazlası bu güzellikleri hiç yaşamadan cehenneme gidecekler? Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layıkı veçile yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var. Hiç unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve es-salavat. Allahu salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Ve de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var burada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize En'am buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki En'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah-u Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın indinde insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurbanı oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Ondan evvel gene bütün insanların mutlu olması için İncil'e indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da,

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır?
1: Evet.
0: Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır. Ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisinden evvelki İncil gibi, ondan evvelki Tevrat gibi ondan evvelki diğer peygamberler indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmamızı, ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak ne demek istiyoruz? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane kiramen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var. 2 tane ikili. Ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala zikri de günün yarısından çok zikri de daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki ondan hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardanız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır, bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, vecinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikler namaz kıl ve müşriklerden olma. Ruh 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid hazamatu adune lilkülle evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a mevabın en büyüğü olan Allah'a ulaştıranlar. Mevab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah mevapların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül mevap. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak mevabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak, Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için

Bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetinde bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra sitretin müntihaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki sitedimin Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 8 aylık bir devre içinde 7 ay diyelim buna, ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe, 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri 1. Ümmül Kitap 2. Kudret Denizi 3. Makam-ı Mahmud 4. Divan-ı Salihin 5. Zikir hücreleri 6. Ve Sittetül Münteha'dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi boy abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin

görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sitetli müntaha ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. O kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması 7 gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olur.
Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şey kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. O bu bir iştir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan yedin 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan size o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'alaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan 2 kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sür git.
bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevinirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İrade-i külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade, salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade, Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki gruba da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: ad arricchiate.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o, ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, İbadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize olacak, ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İki, sonra sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4. Nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere ve mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat." اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku. anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindeki Allah Teala'nın buyurduğu husus, neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala Leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla Leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa Leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak, kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak, hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yabidun kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman İmajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın.

neyi ifade eder? Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, fuat vermiş, basar vermiş, sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse
Allah-u Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah-u Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah-u Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah-u Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor: Habibim, onların sana baktıklarını görürsün, gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler.
Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar, şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala bizleri yaratmış bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak, sağırken duyar yapacak, idraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada mütalik, hidayete mütalik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından
Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez gene kalpte başka bir ameliyat yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zâid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş size. Eşitliği kurarak, bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala.

Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel Asr, vel Asri, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde, müminin 103'te de, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amin olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden az olanlar. Amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir.

gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah-u Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah-u Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah-u Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar
başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah-u Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an Rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Kişinin mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız, sonsuza kadar yaşayacaksınız, ihtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk, yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor size. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini
sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp, onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve reddallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Öyleyse bu muhtevaya dikkat edin. Mutlu olmak hepinizin hakkı. Hepiniz insan olmanın haysiyetini ve şerefini yaşamak için, mutlu olmak için yaratıldınız. Hilkatinizdeki hedef budur. Allah-u Teala'nın kainatta en çok sevdiği mahluksunuz, insan. Bütün yerler, bütün gökler, her şey sizin için yaratılmış, yetmez. Emrinize amade kılınmış. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İnsanın emrine musahhar kılmış Allah Teala. Hasretmiş. İnsanın emrine amade kılmış. Bütün göklerde olan şeyleri, bütün yerlerde olan şeyleri, hepsini. 17 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Allah Teala diyor ki: biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bunun ötesinde 7 tane gök katı var. Zemin kattan 7 tane gök katı adım adım yukarıya doğru sizi çıkartacaktır. Kim seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'a ruhu ulaşmışsa, ki 33 bin zikirde normal standartlarda ulaşır, o zaman o kişi o 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. Ne mutlu onlara ki Allah'a ermiş olan evliyalardan oldular. Biliyorsunuz Türkçe'de kalın çizgilerle ermiş denir evliyanın adı. Aslında evliyalık müessesesi Allah'a ulaşıldığı zaman başlamaz. Evliyalık müessesesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Bakıyoruz Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Velisidir. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki o karanlıkları Allah'tan getirdiği %2 rahmetle ve ondan sonra da hep fazıllarla onları nefsinizin kalbine yerleştirerek karanlıkları kapı dışarı eder. %51 nur birikiminde, yani 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın evliyası olursunuz. Unutmayın, şeytan yalnız nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Ona da tesir etmesi gene gücü olduğundan kaynaklanmaz. Nereden kaynaklanır? Çünkü nefsinizin kalbi afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öyleyse ruhunuzun kalbi ve nefsinizin kalbi, biri %100 afetlerle, biri %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Sonra mı?
Sonra nefs tezkiyesi denilen bir olaya gireceksiniz. Zikir yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunu yaptığınız için mutlaka nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelecek. %2 fazıl, %2 rahmet birikiminiz nefsinizin kalbinde tamamladığınız zaman siz huşu sahibi olacaksınız. O zaman irşat makamını görmeniz için Allah imkan oluşturacak. Ve neticede ulaşacaksınız irşat makamına. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. İşte bu Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun geçirdiği yolculuk 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında da 7 tane sağa doğru alem geçmektir. Bunlar gerçekleştiği zaman ne olur? Ruhunuz Allah'a ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane alem geçtikten sonra Sitretül Münta'ya ulaşır ruhunuz. Sitretül Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir betire sizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'a ermiş bir veli yapar dememiz daha doğru. Çünkü veli tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama dilimize, Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Yani Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Evliyadır aslında velilerdir manasına geliyor. Çoğul kullanıyoruz. Ama çoğulu tekil diye kullanıyoruz. Ve hepimizde normal bir kelime kabulü olmuş bu. Yani evliya kelimesi veli olarak kullanılıyor. Tekil olarak kullanılıyor. Sonra velayetin daha üst kademeleri oluşuyor. Fena, beka, züht, muhsinler. Yani fizik vücudun Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşada ulaşma, sonra iradenin teslimi, bunların hepsi kademe kademe geliyor ve yaşıyorsunuz. Allah ile dost olmayı yaşıyorsunuz. Allah ile bir olmayı yaşıyorsunuz. Öyle bir gün geliyor ki iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah Teala sizi tayin ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Unutmayın, yolun başlangıcında sadece bir dilek var. Yani bir insanı cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine alacak olan şey sadece bir dilektir. Dikkat edin. Bu dilek sizde vardır veya yoktur. Eğer varsa mutlaka cennet ehlisiniz. Eğer yoksa gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye ben size bir sual sorsam ne diyeceksiniz bana? Diyeceksiniz ki mutluluğun başlangıç noktası din konusundaki, Kur'an-ı Kerim konusundaki pozitiflerin hepsinin başlangıç noktası orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar felaha ererler. Dilemeyenler hüsranda kalanlardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun simgesinden başlayalım ki mutluluğu yaşamayı öğrenirsiniz. Mutsuzluğun başlangıcı bütün insanlar için hayata geliştir. Herkes nefsinin bütün afetleriyle
beraber doğar. Ruhunda ise baştan aşağı hasletler vardır. Bütün güzellikler ruhundadır ve bütün çirkinlikler nefsinde. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isterler. Bu sebeple şeytanın nefsinize hakim olması işten değil. Neden değil? Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi yasak etmişse onu işleyesiniz. Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi emretmişse onu asla yapmayasınız. Sadece size bunu emreder. Yani söyler. Eğer içinizden Allah'ın bir emrinin vakti geldiğinde, lüzum hasıl olduğunda, o emrin yapılmaması konusunda sizi kandırmaya çalışan bir ses duyarsanız, sizin sesiniz, zannettiğiniz o ses, sizin sesiniz değildir. O, iblisin sesidir. Allah neyi emretmişse, içinizden bir ses, onu yapma diyorsa size, diyorsa, işte o, iblisin, şeytanın sesidir. Ne zaman da Allah Teala bir şeyi yasak etmişse, ille de ille onu size yaptırmak istiyorsa, gene menhus şeytan sahnededir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daima şeytanlar size bir şeyler fısıldayacaktır. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığınız zamana kadar. Ondan sonra fısıldamayacak mıdır? Aslında gene fısıldayacaktır. Ama artık tesirsiz bir fısıldama. Onun için fısıldamamakla fısıldamak arasında orada farklılık yok. Fısıldasa da fısıldamasa da fısıltıları vızıltı gelir size. Umurunuzda bile olmaz. Hatta daha fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamandan itibaren umurunuzda bile olmaz. Öyleyse şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir acaba? Ne biçim bir şey bu mutluluk? İnsanlara sorarsınız siz. Ey aziz kardeşim sen mutlu musun? Aa der. Ben mutlu olmayacağım da kim mutlu olacak? Peki nasıl bir mutluluk bu? Sevinecek olan bütün olaylarda ben sevinirim. Üzülecek olan olaylarda o zaman da üzülürüm. Ona deyin ki hayır, sen mutlu değilsin. Mutluluk senin zannettiğin gibi bir şey değil. Sen zevkleri yaşarsın ve hüzünleri yaşarsın. Ama mutlu insan hüzünleri yaşamaz. Ne demek yaşamaz? Yaşamaz. Mutluluk devamlı bir vesiledir. O kişi bütün şartlarda mutludur. Mutluluk üç alemde birden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Öyleyse hem iç dünyanızda mutlusunuz, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir, mutluluk devamlı bir vetire, hiç kesintisiz olarak mutlusunuz. İki, üçüncüsü de mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzura kavuşma. Sulh ve sükuna kavuşma. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte sizi mutluluğa taşıyacak olan faktör iç dünyanızdaki kavganın bitmesidir. İç dünyamızda kavga mı var diyeceksiniz? Oo, kavganın daniskası. Her an içinizde bir tartışma duyarsınız. Şu konuda karar vereceksiniz, karşı fikirler de içinizdedir. O konuda karar vermenizi sağlayan fikirler de içinizdedir. Ama karşınızda siz yoksunuz, karşınızda iblis var.
Ne zaman konulardan bir tanesini seçerseniz, şu karar veremediğiniz konuda bir an için karara varıp da bir şey yapmaya kalkarsanız, o karara vardığınız ana kadar ki tartışmada söylemediği yeni şeyleri size iletecektir iblis. Ve öyle şeyler iletecektir ki hakikaten onları düşünemediğinizi göreceksiniz. Ve gene fikrinizi değiştirmek istikametinde bir karara varmak üzeresiniz. Diyelim ki öyle yaptınız, fikrinizi değiştirdiniz. O karar verdiğiniz şeyi değil, onun tersini uygulayacaksınız. Öyle mi? Karar verdiğiniz zaman iblis gene sahnededir ya da şeytan. Yani şeytanlardan biri, sizin etrafınızda olanı. Ve size o ana kadar sizin aklınıza gelmeyen başka bir alternatifle o karar verdiğiniz şeyin tam zıttının onun işlenmesinin, onun yapılmasının daha doğru olduğu cevabını vermeye çalışacaktır. Diyelim ki gerçekten öyle baktınız, haklı, iş dünyanız bunu düşünmüş, daha akılcı bir çözüme ulaşmış. Tamam, birincisine geri dönüş yapıyorsunuz. İlk karar verdiğinizi gerçekleştireceksiniz. Hayır. Kararı gerçekleştirmeden evvel yeni bir fikir empoze eder size. Öyle bir şey söyler ki onu hiç düşünmemişsinizdir. Ve de aklınız yeter ki diğer kararınızı değiştirerek ikincisini uygulamak istersiniz. Böylece sizi oyuncak eder iblis. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, karar verinceye kadar düşün. Karar verdiğin zaman kesinlikle değiştirme. Azmet o kararda diyor Allah Teala. Ulul azm peygamberler kararlarında azim sahibi olan peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Bunlar ulul azm peygamberler. Ulul azm, azm sahipleri. Azimleri sağlam. Allah Teala onlara diyor ki şunu yap. Şeytan onların karşısına aklınıza gelmeyecek güçlükler çıkarır. Herkesi onun aleyhinde kışkırtır. Herkesi o kararın yapılmaması için seferber eder. Ama onlar sebatkardırlar. Kararı vermişlerdir. Allah onlara emretmiştir ki onu yapacaklardır. Aslında Allah Teala yardım etmese onlar da ululazm peygamber olamazlardı. Allah Teala diyor ki çünkü Hayd suresinin 54. ayet kelimesinde hiçbir nebi yoktur ki diyor. Onlar bir karara varsınlar da iblis onlara vesveseler verip o kararlarından caydırmak üzere harekete geçmesin ve şiddetle arkalarına bu konuda takılmasın. Ama diyor hangi vesveseyi verse biz peygamberlerimizden onu alırız diyor Allah Teala. Burada nebi kullanılmış. Peygamberlere has bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluktan bahsediyorduk, öyle değil mi? Bakıyorsunuz mutluluk denilen şey bir sulh ve sükun hali. Sulh ve sükun nasıl sağlanır? Bir tek yolu var, kavganın bitmesi. Peki kavga mı var sizde? Elbette var. İç dünyanızda devamlı nefsinizle ruhunuz birbiriyle didişiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Allah'ın emrettiklerini de yapmamak. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emrettiklerini yapmak, yasaklarını yapmamak istiyor. Öyleyse nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine taban tabana zıt. Bu sebeple aralarında ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga var. Ama siz nefsinizi devre dışı bırakabilirseniz, yani onun afetlerini yok edebilirseniz, nefsinizin içini fazıllarla doldurursanız, o zaman nefsiniz şeytanın elinde oyuncak olmaz sizde. Öyleyse bu işin yolu var mı? Elbette var.
sulh ve sükûne ulaşacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci fasıl, yedinci basamakta, üçüncü basamakta dileyecek, yedinci basamağa gelecek. Allah ona furkanlar verecek. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini ve hastalarını gören, işiten ve idrak eden kişinin hüviyetine sokacak. Arkasından da idraki sağlamak üzere mutlaka o kişiye bir ekinleti alıp ihbat verecek. Kalbinin en güzeli dönmesini sağlayacak. Sonra mı? Sonra günahlarını örtecek. Sonra mürşidine ulaştıracak. O kişi nefs tezkiyesi yapacak. Nefsinin kalbine Allah'ın fazılları iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayacak. İşte bu toparlanan fazıllar ruhun hasletlerinin eş değeridir. Adına fazıl diyor, kişiyi fazilet sahibi yapar. Herkes fazilet sahibi değildir. Herkesin ruhunda hasletler vardır ama herkes fazilet sahibi değildir. Fazilet sahibi olanlar nefslerinin kalbini fazıllarla dolduranlardır. Öyleyse nefsinizin kalbinin fazıllarla doldurulması noktasına gelelim. Bunun yolu zikirdir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavatı gönderecektir. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aksi, manyetik alanların sahibi oldukları için iman kelimesinin etrafında nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman kalbinizin içine iman yazılır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne olur? Böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli olur. Kişinin, nefsinin kalbi adım adım Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikirdeyse tamamen dolar. Nefsin afetleri fazıllar, rahmet ve salavat nurları nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Artık nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Bu sebeple nefsinizin kalbi fazılları kendisine çeker, toplar ve nefsinizin kalbi zikriniz arttıkça Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte bu mutluluğun simgesidir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Karar merci aklınızdır. Ve eğer Allah'ın bütün emirlerinin asla uygulanmadığı, yasak ettiği her fiilinse serbestçe uygulanabildiği bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman bütün negatif faktörlere yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizin bütün talepleri kabul edilecektir. Ama ruhunuzun talepleri kabul edilmeyecektir. Bu konudaki karar hakkı aklınıza verilmiş. Öyleyse vücudun kumandanı olan akıl devamlı nefsin taleplerini gerçekleştirir, ruhun taleplerini gerçekleştirmez ve hep huzursuz bir insan olarak yaşamaya devam edersiniz. Nefsiniz duruma hakim olduğu sürece. Ama öyle bir durum olur ki nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. %7-7. 7 defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. 2 de
daha evvel giren, nefsinizin kalbine giren rahmetle beraber nurlar %51'i bulur. Bu şeytanın dinlediği noktadır. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'ünü hükmedebilmektedir. Neden hükmedebilmektedir? Çünkü zaten onun bütün talepleri nefsinizin kalbinin talepleridir. Nefsinizdeki afetler ne istiyor? Nefsinizin afetlerinin istediği şey Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek. Ve şeytan da onları emrediyor. O zaman nefsiniz zaten buna göre programlanmış olduğu için bütün şeytanın dediklerini gerçekleştirmek istiyor. Bunun için kavga var iç dünyanızda. İç dünyanız devamlı bir kavga halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kavgada siz farkına bile varmadan iç dünyanız devamlı savaş veren bir savaş alanı olur. Bu demektir ki orada kavga vardır, mutluluk yoktur. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Öyleyse kısmi zevkleri yaşamak mutluluk değildir. Bir taraftan acılar vardır, bir taraftan mutluluklar vardır. Bu mutluluk değildir. Hem de daha iç dünyanızdayız. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda sağlam bir mutluluk oluşur. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Nefsinizin kalbini dolduran bu hasletler sizi en güzele ulaştıracaktır. Bu hasletler sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün muhteva değişmiştir. Hiç karanlık kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuz gibi pırıl pırıl aydınlık olmuştur. Fazıllarla %98, rahmet nurlarıyla %2 dolmuştur. Bunun manası nefsinizle ruhunuz arasındaki ezeli kavga, diyalektik kavga, kainatsal kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Bütün kainattaki insanlar bu standartlarda yaratılır. Nefsleri afetlerle doludur, ruhları hasletlerle. Ne oldu? Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle doldu. Ve nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Kavgasız bir hayat yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kavga bitti. Şeytan mı? Şeytan artık nefsinizin afetlerinden hiçbirisine tesir edemez. Çünkü şeytan sadece sizi huzursuz etmek ister. Bunun için huzursuz edebilmek için Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreder, emirlerini de yaptırmamak ister. Ama o günler geçmiştir artık. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve iblisin taleplerini kabul edebilecek hiçbir merci artık nefsinizin kalbinde mevcut değildir. Peki iç dünyanızdaki kavga burada bitti. Biterse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükun oluşur. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun hali, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali. İşte burası iç dünyanızdaki kesintisiz mutluluğun yaşandığı noktadır. Peki iç dünyanızda gerçekten nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Ya dış dünyanız? Dış dünyanızda da bitti. Neden bitti? Çünkü
dış dünyanızdaki davranış biçimleri de nefsinizdeki durumla %100 alakalıdır. Öyleyse nasıl alakalıdır yani? Şöyle alakalıdır. Davranış biçimlerinizde nefsiniz saflaşmışsa, artık afetleri taşımıyorsa, o zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavgasızlık, sulh ve sükun hali dış dünyanıza da vurur. Çünkü siz öyle bir insan oldunuz ki artık başka insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Artık başka insanları ezerek onlara hakim olmak, onlara tahakküm etmek istemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz bütünüyle yok olmuş durumda. Siz onlara yardım etmek için çalışıyorsunuz artık. Her davranışınızdan bu sonuç çıkıyor. Hiç kimsenin üzerinde bir üstünlük kurmak, bunu gerçekleştirmek diye bir zavallıların içinde değilsiniz. Ama sırf öyle olduğu için bütün sözleriniz emir kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, kutuplara dikkatle bakın. Ne zaman başka insanlara hükmetme eğiliminden vazgeçebilirseniz, ki bu nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesini gerektirir, bu temizlikten sonra siz istemeseniz de insanlar sizin her sözünüze itaat edeceklerdir. Bir emir hüviyetinde olmasa da netice değişmez. Öyleyse bunu gerçekleştirmek sizin kendi içinizdeki sulh ve süküne bağlıdır. Ne zaman kendi içinizdeki kavgayı bitirirseniz dışarıdaki insanlarla da kavganız biter. Çünkü onlara üstün olmak falan istemiyorsunuz artık. İnsanlardan üstün olmak diye bir niyetiniz yok. Umurunuzda bile değil üstün olmak olmamak. Siz Allah'a aşık olmuşsunuz. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. İç dünyanızda afetler yok ki başkalarına tahakküm etmek isteyesiniz. Her şeyin en güzelini yaşamaktan sizi men edecek olan afetler tamamen temizlenmiş nefsinizin kalbinden, yerine sizi sonsuz mutluluklara taşıyacak olan fazıllar gelip yerleşmiş. Ve muhteşem bir uyum halinde iç dünyanız şekillenmiş, kavga bitmiş. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık siz onlara bir şeyler ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir şeyler ispat ederek onlara hakim olmak, hayır, böyle bir şey tamamen tarihe karışmış, onlar nefsinizin size hakim olduğu devrelerin zavallı gayretleriydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz nefsinizin kalbindeki afetler yok olunca başkalarına karşı en güzel davranışlarda bulunan birisi oluyorsunuz. Onları kırmak için hiçbir sebebiniz yok ama onları mutlu etmek için bütün sebepler oluşmuş vaziyette. Kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Onları mutlu edeceğim diye uğraşırken asıl mutlu olan siz olursunuz. Neden? Çünkü ne zaman siz bir başkasını mutlu etmek üzere bir şeyler düşünmeye başlarsanız, şu absis ve ordinat eksenleri var ya, onların kesiştiği nokta hem sağda sol arasında sıfırdır, hem de yukarı ile aşağısı arasında yine sıfırdır, sıfır noktasıdır. Başkalarına iyilik etmeye kendinizi hasrettiğiniz noktadan itibaren sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemde yaşıyorsunuz. Orası Allah'ın ülkesidir. Orada sadece mutluluk vardır.
Orada huzur vardır. Orada başka insanlarla kavga tamamen bitmiştir. Onlar mı bitirdi kavgayı? Hayır, siz bitirdiniz. Onların bir kısmı hala size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Görüntünüz ne olursa olsun, realitede iç dünyanızdaki fazıllar buna hiçbir zaman müsaade etmez. Allah'ın size verdiği vazifeler vardır. O vazifeler bazen sert görünmenizi icap ettirir. Ama gene de kimsenin kalbini kıramazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Sevin ki siz mutlu olasınız. Görüyorsunuz ki iç dünyanızdaki aydınlık, iç dünyanızdaki nurlanma, iç dünyanızdaki sulh ve sükun, başka insanlarla ilişkilerinize de yansımıştır. Hiçbir zaman onların kalbini kıracak bir davranışta bulunamazsınız. Böyle bir dizayn sizin için geçerli değildir. Ve etraftaki insanlar bunu çabucak yakalayacaklardır. Bu hüviyetinizi ve davranışları ona göre olacaktır. Siz sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz ya Allah ile olan ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilirseniz, yerine fızıllar gelir, nefsinizin kalbini bütünüyle donatırsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. İç dünyanız muhtevasındaki hasletler ve faziletler dolayısıyla, fazıllar dolayısıyla buna müsaade etmez. İçinizden gelen talep asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek istikametinde olamaz. Her şeyinizi feda edip mutlaka Allah'ın emirlerini gerçekleştirirsiniz. Yasak ettiği fiiller, onları işlemezsiniz. İşlemek gelmez içinizden. İç dünyanız buna müsait değildir. Öyleyse ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde sizin için hüzünlü bir sonuca ulaşmak söz konusu olmayacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu konunun muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İş dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Gene nefsinizde afetler olmadığı için çevrenizdeki insanlarla tam bir uyum haline girdiniz. Onları sadece mutlu eden bir insansınız artık. Onlara huzursuzluk veren bir insan değilsiniz. Onlar için yaşıyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, bundan hoşlanan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyet kazandınız. Öyleyse iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, başka insanlarla ilişkilerinizde. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde. Yani sevgili kardeşlerim, daha ne olsun?

Her tarafınızdan mutluluk saçılır. Mutlu insan etrafındakileri de mutlu eder. Onlara da bir huzur ve sükun, bir huzur gelir. Ve adım adım onlar da sizdeki güzellikleri yaşamak için artan bir gayretin içine girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın emirlerine herkes aynı liyakatte gerçekleştiremez. Herkesin yapısına bağlıdır, hissiyatına bağlıdır, düşünce standartlarına bağlıdır, şeytandan aldığı tesirlerin standartlarına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güzellikler böyle bir dizayn gösteriyor. Başlangıçta iç dünyanızda neden mutsuzdunuz? Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu, kavganın hiçbir an eksik olmadığı bir kaos ortamında yaşıyordunuz. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Ruhunuz sizi mutlu edecek olan davranışları gerçekleştirmek istediği halde ne aklınız ne nefsiniz ona müsaade etmezler. Ve bu istikamette bir sonuç almanız pek mümkün değildir. Geçici dünya zevkleri kısa kısa dakikalar içinde yaşanır, sonra biter. Mutsuzluk yine içinizi dışınızı kaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vapta adım adım yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın temel faktörlerini, zikrinizin seviyesine bağlı olarak mutluluğunuz devamlı artacaktır. Nefsinizin kalbi 21. basamakta nefsinizdeki karanlıkları aşacaktır. %51 nur birikecektir içinizde. Sonra bu nur artacaktır. %61'e, 71'e, 81'e. %81'de fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacaktır. İyi ama nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var.

Puzzle'ların alması. Adım adım artan puzzle'larla evvela denge noktasına geliyorsunuz. Sonra da aşıyorsunuz her şeyi. Eğer ruhunuzu ve nefsinizi birer ayrı faktör olarak değerlendiriyorsanız, başlangıçta denge halindesiniz zaten. Yani ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve böyle bir standartta pozitiflerle negatifler birbiriyle dengede. %50 negatif, %50 pozitif. Böyle bir dizayndasınız. Karanlıkla aydınlık aynı seviyede, alacakaranlıktasınız. Denge halinde kulvara girersiniz. Sonra nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olur, yok olur, yok olur. %51 yok olduğu zaman, %50 yok olduğu zaman daha nefsinizin kalbindeki afetler %50'dir. Veya %51'e ulaşırsınız, %49'dur. Ama hasletler ve fazılar toplamı %151'dir. 200 de 151'dir. 200 de 49 afet, 200 de 151 hasret artı fazilet, fazıllar. Ama %75 mutluluğa ulaşamazsınız. Çünkü bu görüntüye rağmen şeytan nefsinize devamlı telkinlerini salacak ve sizi mutluluktan önlemek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır ve büyük ölçüde de başarılı olacaktır. Düşünce sisteminize tesir ederek mutluluk duymanız lazım gelen bütün olaylarda sizi etkileyecek ve huzursuz olmanızı sağlayacaktır. Öyleyse her güzellik sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, zikrinizi arttırıp da bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetler ayrılmıştır nefsinizin kalbinden, bir daha da geri dönmeleri mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü zikre başladığınız zaman zulmani kapıyı, Rabbani kapıyı örten mühür oradan ayrılır. Rahmet, fazl ve salavat nurları onu zulmani kapıya kadar iterler ve de zulmani kapıyı kilitlerler. Neyle kilitlenir? Zulmani kapıya kadar inen mühür zulmani kapıyı tamamen kapatır. Ve Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu nurların hepsinin baskısı evvela o mührün üzerine olacağı için mühür aşağıdan gelen karanlıklara duyarlı olamaz. Karanlıklar kapıyı açamaz. Yukarıdan aşağı bastıran üç grup nur kapıyı kilitli tutar. Arda arda gelen nurlar kapının kilitli kalması için gerekli sistemi devamlı ayakta tutarlar. Mühür asla açılmaz zikir devam ettiği sürece ve kişi öyle bir noktaya gelir ki daimi zikrin sahibi olur ve kapı bir daha asla açılmaz. Zülmani kapı açılmayınca karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Kalbiniz zaten zikre başladıktan sonra birkaç dakika içinde %100 aydınlık olur. Eğer zikri bırakmazsanız nefsinizin kalbi hep aydınlık, pırıl pırıl aydınlık kalacaktır. Nefsinizin kalbi neticede %100, %98 fazıl ve %2 rahmet olmak üzere %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmış olacaktır.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de daimi zikirde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. Bu mutluluğu perçinleyecek olan şey nedir? Başkaları için yaşamak. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz ama başkaları için yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin mutluluğunu siz de yaşayabilirsiniz. Neden? Kim başkası hakkında pozitif bir şeyler düşünerek onu memnun etmek için, onu mutlu etmek için harekete geçerse, çareler ararsa, aklını, zamanını, parasını, her şeyini seferber eder de o başka insanları mutlu etmek için çalışırsa, o zaman Allah'ın ülkesinde yaşar o kişi. Ve bu düşünceye sahip olduğu andan itibaren Allah'ın ülkesinde Allah o kişiye sonsuz bir yardımın sahibi olur. O kişi bu yardımı tasarladığı sürece, tatbik sahasına koymak üzere, düşündüğü sürece ve harekete geçtiği sürece ve gerçekleştirdiği sürece hep mutludur. Allah Teala tarafından mutlu kılınır. Çünkü her şeyini, parasını, vaktini, enerjisini, her şeyini başka birini mutlu etmek için seferber etmiştir. Ve Allah için bu son derece önemli bir şeydir. Hepinizin böyle olmasını ister. E böyle olabilirseniz yardım %100 gelir, mutlu bir insan olursunuz. Böyle devam ettiğiniz sürece. Siz başka insanlara iyilik etmek istiyorsanız, bu konuda seferber olmuşsanız, nefsinizin afetleri sizi burada tesir edemiyor demektir. Etseler, negatif bir şeyler etkileyecek. Negatif bir şeylerle sizleri etkileyecekti iblis ve nefsinizin afetleri. E başkalarına iyilik değil, kötülük etmek için gayretin sahibi olacaktınız. O zaman mutsuz ve huzursuz olacaktınız. Öyleyse bu bapta sadece iki tane alternatif var. Birinci alternatif, başkalarının mutluluğu için yaşamak, Allah'ın ülkesinde yaşamak. Bir tarafta Allah, bir tarafta ruhunuz, bir tarafta işlediğiniz sevaplar, işlediğiniz güzellikler olmak üzere bir üçlünün içinde yaşayacaksınız, mutluluk üçgeni. Ama başkalarının kötülüğü için kafanızı yormaya başlamışsanız, başkalarına nasıl kötülük edebilirim diye kafanızı yormaya başlamışsanız, o zaman sıfır noktasının altında eksi alemde, şeytanın aleminde yaşarsınız. Ve de nefsinizin afetleri, işlediğiniz günahlar ve şeytan olmak üzere gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bir mutsuzluk üçgeni. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden bu dünyada sizi her şeyi kendinize zindan etmeniz, mutsuz olmanız neden? Başkalarına nefsinizin afetleri sebebiyle kötü davranıyorsunuz. Öyleyse böyle yapmamanız lazım değil mi? Öbür taraftan zikir yaptığınız zaman otomatik olarak nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Karanlıklar olmadığı için yanlış davranışlarda bulunamazsınız zikir boyunca. Zikir yapan herkes daimi zikre ulaşmış kişinin davranışlarını verir. Zikir boyunca. Zikir boyunca nefsinin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla donatılmıştır. Ama bu fazıllar bir kısmını sağlar
nurun geri kalan kısmını fazıların dışındaki salavat ve rahmet nurları oluşturur. Asıl olan fazıların durumudur. Peki ya cennet saadeti? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. Allah Teala gökler ve yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Bütün gökleri, yerleri Allah'ın cenneti kaplıyor. Yedi kat, yedi gök katı, yedi tane cennet. Arzı, gökleri ve yeri kaplayan cennete koşuşun. Öyleyse her katta bir başka cennet söz konusu. Allah Teala ayet-i kerimede arz kelimesini kullanıyor. Yani dünyamız gibi dünyalar, yer küreler, yer ama bunu eni olarak Türkçeleştirmişler. Türkçeleştirme yapanlar eni yerler ve gökler kadar olan cennete koşuşun. Hayır öyle demiyor. Arzı gökler ve yerler kadar olan, yani gökleri de kaplayan, yerleri de kaplayan yedi kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları, kitabı merkumu İlliğindedir. Diğerlerinin ise sicindedir diyor. Füccarın sicindedir diyor yerden. Bizim bu dünya zemin kattır. Bu dünya yerlerinde göklerinde başlangıç noktasıdır. Yerlere doğru girecek olursanız buradan başlarsınız. Göklere çıkacak olursanız gene buradan başlarsınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirirse 12 ihsanla ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Bir dileğinizle 3. kat cennete kadar Allah Teala sizi çıkarmaya hazır. Hayır, siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadetinin yarısı da bunun içinde. Çünkü nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar %51 nur dalılar. Bunu da Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size sonsuz mutluluklar dileriz. Allah'ın emirleri açık ve kesin, kim onları gerçekleştirirse saadete mutlaka ulaşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sonsuz mutluluklar içinde bir ömrü ve sonsuz bir cennet hayatını Allah-u Teala'nın size bahşetmesi, nimet olarak vermesi, sizi bunlarla nimetlendirmesi konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz bak manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Dil dili olalım, el ele olalım, gönül gönül olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun, ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa, tamam, yarenlik için alırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasretlerini, bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, size hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra deneyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etmeye aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları itibarını vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü.

Her ay acaba bay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor? Böyle demez misiniz zannediyorsanız? Bir deneyin. Bırakınız 100 saniye. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren, mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye, şu para dinlen baş belasının sizi nereden sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde, acaba aylıklarımı muntazam tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşündüm. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ünite. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevgiyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp bedeninde göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diyenlere takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak
Ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan nasıl diyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. İkinci grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında birleşik kaplar usulü bir sistem cari edilir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın kurduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz şeyinizi mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz.
ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinal eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın sağlığı. Allah'ın aleminde pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir. Allah'tır. Yetmez. O kişiye ulaştırdığınız şey, siz niye sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz. Mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasınız sabahtan itibaren. 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verici şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insansınız. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilsiniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah Teala'sı yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek.
onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursan olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem, Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz, bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını doğumunun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz, bir kale içinde yaşarsınız. Yine bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam. Ve dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhu niyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buran buran mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır, ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına haklarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine haklarını bildirmekle meşgulsunuz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın içlerinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatına adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevrede bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kirli rağbeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır.
ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece sonsuzlardır. Bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre az olan almaktır. Az olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüne, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, İblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, İblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilavelerini de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma. Beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem köle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlarına. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın düzenine göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir düzende hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var.
Düşünün, kimlerle berabersiniz? Her gün kimlerle karşılaşıyorsanız? Ne olur? Her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz. Onlarla biraz meşgul olsanız. Onlarla bir güzelliği yaşasanız. Güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların günlerinde taht kursanız. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası, sizin her birinizin en azından iki katı kadar memnuniyetin mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendine kötü davranıyor. Onlara böyle söylediğiniz zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güvenlikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye. Kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim?
sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşler? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezgin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gibi diksinizden mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan avuç suratlı insanlar, karanlık çevreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki, insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa getirecek olan bütün yolları İblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz? Her yerde transandantan meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa getirecek olan bu varsalar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara
bunu yani zikri onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandansal meditasyonla yoga tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar yani okült sistemin sahipleri, okültizmin şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim de Bilgisayar Üniversitesi'nde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi çıkar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutlu olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede, hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın geçerli hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah-u Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik gücünüzü Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile, 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim

ruhunuzla, nefsinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazin Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan da bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutlu olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Soru gene yüzünden içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir meseledir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir şeyini asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasretleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünüyle işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suç ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda suç ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde? Savaş vardı. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyorsun. Ruhunuzun hasretleri ise Allah niye emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters, her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzurlu olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutlu olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasretlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sus ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sus ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu

sürece hep bir takım insanların davranışları size bakar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz mücehin olduğu noktadaysa sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavrayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüne dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sus ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğundan zevklenir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızı da sülh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkileri, ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdüğünüz demektir. Şeytan sizin gazılarcınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster
Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daim zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış İblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daim zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri hissetmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kendilerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddeti bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul elbabın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılmış. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanı hep yenik düşünmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak gereceksiniz, ben mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağa düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Öylesi de buna giden olmazsa insanların çoğunluğu mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle. Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizin istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete
gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet sayesine ve dünya sayesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcelalhayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, canlı dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evel eyküm.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizinle bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı çok güzel bir husus. Sizleri çok ama çok seviyoruz, sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle sohbet etmek Allah'ın bize nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki hep yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağız. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için, sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için, ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azından en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, işte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah Teala alkolü yasak ettiyse,
Lan sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir. Allah Teala baştan alkollüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayınız diye ayet indirmiş. Sonra tahammül eden bütün içkiler size yasak edildi emri gelmiş. Ve Mekke'nin bütün sokakları haftalarca şarap kokmuş. Bütün sahabe sokaklara dökmüşler şarapları. Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Eğer söz konusu olan Allah ise biliyoruz ki Allah bizden sadece hepimizin mutlu olmasını ister. O Allah'tır. Hepimizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi söz konusudur. En kötü insanın bile Allah Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa, o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise, o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir saz halinden, hamiyin ve mesnun olan bir saz halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan, sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey, cinler, hayvanlar, her şey, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan yaratılan mahluklar arasında en üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse insan bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman
Allah Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Bunun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukatın, mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut, o insanda meknuzdur. Allah Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti o emanetin gerçek sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfüren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahü yeştebi, Allah seçer. Ben kişiyi ileyhi ona, Allahü yeştebi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona. Men kişiyi yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah-u Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisi seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin
başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki, insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rad 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Gene Allah ulaştırıyor kendisine. Ama kulun bu konuda bir talebin sahibi olması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olayım. Senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep sahih değilse, gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem, bana yardım et Yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum. Kalbimden bir talebim var ruhumu sana ulaştırmak. Ama bunun ne ölçüde sahih olduğunu sen bilirsin. Ne olur ya Rabbim eğer bunu başaramamışsam, sana ulaşmayı dileyememişsem, bana sana ulaşmayı dilet. Sana ulaşmayı dilemeyi öğret. Sana ulaşmayı dileme noktasına ulaştır beni Yüce Allah'ım. Ki ondan sonra da yapacağın şey zaten ruhumu sana hayattayken ulaştırmak. Öldükten sonra değil Yüce Allah'ım ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve
O ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında 7 tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse o zaman oradan ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına, arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'tan hayatta olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez. Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. O namaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı aynı hedefe yöneliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet. Mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet. Ruhu vücuttan ayrılır. Allah o ruhu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Üçüncü kat cennet. Peki ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah-u Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım bu dileğimi kalpten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiiyetle beraber ikinci kat cennet. Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. Dördüncü kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. Beşinci kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. Altıncı kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. Yedinci kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki üçüncü kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişiden Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl,
%2'de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nuru olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz. Allah doldurur. Kişiyi zikretmez. Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk haline alır. Namaz bir zevk haline alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu iki namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize yadigardır. Mir Vakfı'nın mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mir Vakfı'nın mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize o Peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutluluğu yakalamak istiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız. Öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin. Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah-u Teala şeytanla bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için, şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah-u Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması, 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak, sizi tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Şeytan Recep.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sohbet, bir yarenlik, sizinle baş başa bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim,

30 kameri yıl boyunca hep sevgiyi anlatmaya çalıştık. Hepinizi sevgiye odaklamaya çalıştık. Allah'ın sizi sevmesi, sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmenize bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse sevinin faturasını, onlar beni sevmiyorlar, ben de onları sevmiyorum diye sakın başkalarına çıkartmayın. Siz onları sevmediğiniz için sevilmiyorsunuz. Aslında fatura bu kadar açık ve kesin olarak size çıkar. Neden başkaları seviliyor da siz sevilmiyorsunuz? Çünkü sevilenler sevenlerdir. Bütün kalplerin istediği tek şey sevilmektir. Bu sevgi bedavadan kazanılmaz sevgili kardeşlerim. Sevginizi ishar etmek, göstermek mecburiyetindesiniz. Göstermezseniz etrafınızdaki insanlar da size karşı sevgilerini göstermezler. Ama herkes sevgisini ishar ederse, yani açığa koyarsa, sevdiği insanlara sevdiğini açık açık söylerse, davranışlarıyla bunu ifade ettikten başka diliyle de ilave ederse, onu çok sevdiğini belirtirse, o zaman onlar da onu sevmek gereğini duyacaklar mıdır? Ne diyorsunuz? Burada bir deneme yaptık. Biz kardeşlerimize yüksek sesle onları çok sevdiğimizi söyledik birer birer. Başlangıçta bir kısmı teşekkür etti, hafif sessiz bir şekilde. Bir kısmı başını salladı. Bir kısmı fısıltıyla bizi çok sevdiklerini söylediler. Sonra dedik ki hayır, bu olmadı. Ben nasıl size yüksek sesle sizleri sevdiğimi söylüyorsam sizden de aynı cevabı bekliyorum. Ne oldu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Camimizin içi birbirini sevenlerin sesleriyle doldu. Her tebrikleşme bizde her kardeşimizin el öpmesiyle neticelendiği için 5-10 dakikalık bir zaman parçasını mutlaka alır. Bu zaman parçası içinde herkesin birden birbirine onları sevdiğini yüksek sesle söylemesi, insan sayısı kadar da bunun 2 defa tekrarı, camimizde çok güzel bir hava oluşturdu. Sonra Hanlar Dergahı'nda da böyle yaptık. Orada da her şey çok güzel oldu. Sevgili kardeşlerim, siz de hepiniz bir araya toplandığınız zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Birbirinizi kucaklayıp sımsıkı tutarak onu çok sevdiğinizi söylüyor musunuz birbirinize? Bir vakfının mensupları bunu usul haline getirmelidir. Kim unutursa hepiniz birden ona hatırlatmak mecburiyetindesiniz. Ancak sesli olarak gülümseyişimizle, gözlerimizdeki gülen tebessümlerle etrafımızdaki insanlara sevdiğimizi açıklarsak, onlardan da aynı cevabı alırsak daire tamamlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu bizim faranjit. Sevgili kardeşlerim,

ne faranjit, ne başka bir hastalık. Bunlar hiç önemli değil. Biraz sesimiz boğuk çıkar, birkaç dakika sonra da geçer. Peki hala boğuksa o zaman çaresi var. Çaresi bir tane karanfil.

Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hı? Efendim? Evet. Sesleriniz ulaşıyor. Siz de bizleri çok seviyorsunuz. İşte hayat budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olanlar bir sevgi halesi içinde birlikte olmalıdırlar. Her davranışlarıyla sevgilerini belirli halde tutmalıdırlar. Etraflarındaki herkes o kişi tarafından sevildiklerini bilmelidir. İşte hayatımızı böyle bir sevgi halesi içinde devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah insanı sevmiş ve yaratmıştır. Severek yaratmıştır. Ve sevmeyen, nefret eden mahluk şeytandır. Bu yüzden kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Kıyamette de zaten cehennem adı verilen bir yerde sonsuza kadar cezasını çekecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, farkımız olmayacak mı iblisten, şeytandan, şeytanlardan? O şeytanlar ki bütün insanlara sadece eza vermek isterler. Bütün insanları sadece huzursuz ve mutsuz etmek isterler. Bunun için yaşarlar. Gayeleri sadece budur. Bizim de bir gayemiz var. Allah Teala bize bir gayeyle bu vazifeyi verdi. Bütün insanlara Allah'ın ortaya koyduğu mutluluğu açık bir şekilde anlatmak. Mutluluğu öğretmek. İnsanların mutluluğu için gerekli her şeyi yapmak. İşte onun için huzurlarınızdayız. Hepinizi çok sevmenin ötesinde, hepinizin birbirinizi çok sevmenizi de istiyoruz sizden. Çok mu istediğimiz, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir araya geldiğiniz zaman herkesin birbirini sevdiği bir toplum oluşturabiliyor musunuz? Her toplumun içinde bir iki sivri kişi bulunabilir. Onların nefsleri, onların farklı dizaynını sergiler. Onlar mutsuzdurlar. İşte o sivri olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Başka bir yerde değilsiniz. Allah'ın Resulü'nün dergahındasınız. Öyleyse siz de herkes gibi başkalarını mutlu etmek için var olmalısınız. Burada emirler Allah'tan alınır. Öyleyse Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefini bir düşünün bakalım. Ne istiyordu sizden? Allah'ın sizden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Verdiği bütün emirler mutluluğunuzu her geçen gün arttıran, arttıran, arttıran
ve nihayet kesintisiz bir mutluluğa sizi ulaştıran bir hedef tayini ile gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutsuzluğunuz biter. Onlara ver mutsuz muydunuz? Kim, hanginiz mutlu olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Tasavvufa girmeden evvel, Kur'an'ı yaşamaya başlamadan evvel, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'ı yaşadılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 14. basamak. Sonra ruhları vücutlarından ayrıldı. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ulaştırdıkları zaman başlangıçtaki mutluluk durumlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onlarla şeytanın arasındaki ilişkiyi kesti. Şeytan onlara tesir edemediği için mürşitlerine ulaştıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları noktaya kadar, 14. basamağa kadar mutlulukları devam etti. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkilerini kesti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka bu ilişkiyi keser. Tabiyetten sonra da devam etti. İlişkinin kesilmesi ne zamana kadar? Ta ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Hepsi ulaştırdılar, hidayete erdiler. 21. basamak. 21. basamağa kadar bütün sahabe mutluydular. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah onları teslim almıştı. 14. basamakta mürşit Allah adına onları teslim aldı. 21. basamakta Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırarak teslim aldı. Ve Allah'ın bütün insanlara hedef olarak gösterdiği bu vetire, Allah'ın mutlak yardımı burada tamamlandı bütün sahabe için. Hepsinin ruhları Allah'a ulaştı.

Allah'ın bu noktaya kararlaştırdığı kişide oluşturduğu şey nedir diye bakarsak, bunun dünya saadetinin yarısı olduğunu görürüz. Cennetlerden de üçüncü kat olduğunu görürüz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi başlangıçtaki gibi %100 afetlerle doludur. Ama şeytanla ilişkisi kesildiği için şeytan afetlere tesir edememektedir. Edemediği için kişi Allah'a ulaşana kadar mutluluğu yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman da nefsinin kalbindeki afetler aynen %100 durmaktadır. Ama tabiiyetten sonra nefs tezkiyesi yaşanır. Nefsin kalbine giren fazıllar kalbi işgal etmeye başlar. Ne zaman bu nurların %2 rahmet, %49 fazıl olarak kalbi %51 kaplamaları söz konusu olursa, o zaman göğün 7 katı aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişinin mutluluğu, dünya saadeti, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için günün yarısından daha fazla bir mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Peki sonra o kişi için bu noktadaki durum, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, birinci, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, 21. basamak. 14. basamak ile 21. basamak arasında kişinin nefsi %51 tezkiye olmuştur. Temizlenmiştir, arınmıştır. Nefsi ondan evvel %100 afetlerle doluydu. Bu noktada afetler %49'a düşmüştür. Şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %49'a inmiştir. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Allah verdiği sözü yerine getirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmış, nefsinin kalbini %51 afetlerden temizlemiş, o kişinin bütün ibadetleri sevmesini sağlamış, ruhunu da kendisine ulaştırmıştır. Burada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Herkes bu üçüncü kat cennete mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala bu kadar insanı seviyor. Onun bir tek dileğine karşı onu üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Nefsinin %51'ini de temizlediği için dünya saadetinin de %50'si, 51'i o kişinin mutluluğunu oluşturuyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti. Peki zorluk yok mu hiç? Buraya kadar hiç yok. Hiç mi olmayacak? Hayır, bundan sonra zorluklar başlar. Neden başlar? Çünkü Allah Teala koruyucu kalkanını kişinin üzerinden alır. Ve şeytanla ilişkisini kestiği o kişi şeytanın telkinlerine açık bir şekilde maruz kalır. Bu noktadan itibaren kişinin yapması lazım gelen şey zikrini adım adım arttırmaktır. Kesinlikle zikir aşağı doğru inmemelidir. Aşağı doğru inerse yozlaşma başlar. O mutlu devir biter. Ve kişi adım adım mutsuzluğa doğru yürür. Ne olduğunu anlayamadan aşağı doğru yuvarlanması da mümkündür. Var mıdır böyle bir şeyin ölçüsü? Vardır tabii. O noktada kişi 33 bin zikre ulaşmıştır. Bu zikri devam ettirebilirse
aşağı düşmesi söz konusu olmaz. Mutluluğu da %50'nin üzerine çıkmaz. Ama bu minber üzere kişi devam eder. Kim şunu düşünebilirse, Allah Teala bana bir söz vermişti, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Diledim ve de bana bütün bu kolaylıkları verdi, zikrimi arttırdı, ruhumu da Allah'a ulaştırdı. Öyleyse bir başka sözü daha var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse Allah Teala onu da temin eder. Madem ki birincisini gerçekleştirdi, Allah Teala mutlaka sözünü tutacaktır. O zaman benim kendime düşeni gerçekleştirmem lazım. Yani zikrimi arttırmam lazım. Kişi bu bapta iradi bir standart içerisinde zikrini arttırırsa, hızlı bir şekilde arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş, senelere dayalı bir zikir artışı, böyle bir şey varsa sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi adım adım daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların artış oranına paralel olarak. Bize mutsuzluğu veren nefsimizin afetleridir. Nefsimizde afetler varken iç dünyamızda devamlı bir kavga söz konusudur. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister, ruh istemez. Nefs Allah'ın emrettiklerini yapmamak ister, ruh da yapmak ister. Öyleyse içimizde bir kavga hep olacaktır. Kaçınılmaz bir şey. Diyalektik bir kavga. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. Kavga varsa mutluluk yoktur. Ama bu kavga ruhun Allah'a ulaştığı noktada %49'a inmiştir. Eğer zikrinizi arttırabilirsiniz, artan bir dizayn içerisinde devam ederseniz, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar giderek artacaktır. Onların artışı oranında mutluluğunuz da artacaktır. Bir gün nefsinizin kalbinde nurlar %81'e ulaşırsa, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirecek, yasakları işlemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, davetede de bir sonsuz zikir, daimi zikir söz konusu olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Siz isterseniz, ben bu işin sevdalısıyım. Allah Teala bana ne emrederse ben mutlaka onu yerine getirmek için irademi Allah'ın emrettiği şekilde mutlaka kullanmalıyım tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bu konuda hedefine mutlaka ulaşır. İrade Allah'ın yardımıyla kişiyi hedeflere götürür. Öyleyse irade bir insanın nefsine karşı yaptığı savaşta en büyük savaşçıdır. İnsan şeytanın dostuysa, Allah'a karşı savaş veriyorsa, o zaman onun en büyük silahı inattır. Nefsin afetlerinden bir tanesi olan inat. Sakın iradeyle inadı birbirine karıştırmayın. İrade kötülüklere karşı savaşan, nefsin afetlerine karşı savaş veren ve sizi diri tutan, canlı tutan, hep savaşta tutan, kötülüklere karşı savaşta tutan bir yapıdır. Nefsinizdeki inat afeti ise güzelliklere karşı savaş verdirir. Allah'ın emirlerine karşı savaş açarsınız.
Allah size namaz kılmayı emreder, inatla namaz kılmazsınız. Zikir yapmanızı emreder, inatla zikir yapmazsınız. Ne olur? İnadın hakimiyetindeki bir kişi ne olur? Mutsuz olur ömür boyunca sevgili kardeşlerim. Zannetmeyin ki şu dünya üzerinde kazandığınız paralar, şan, şöhret sizi mutlu edecek. Deneyin. Hangisini başarırsanız bize de haber verin. Bakalım durumunuza gerçekten mutlu musunuz? Hiç öyle bir insan göremedik şimdiye kadar. Allah'ın yolunda olmasın, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın ama mutlu olsun. Bu matematik olarak mümkün değildir. Mutluluğunuzun oranı nefsinizdeki afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Kim bir gün daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. O zaman onu Allah'ın emirlerini yapmaktan men edecek veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yöneltecek bir kılavuz, bir yardakçı, bir teşvik edici faktör kişinin iç dünyasında kalmayacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü Allah'ın ezeli hedefi gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Biz nefse bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik. Nefsimiz afetlerle doludur. Ama ahseni takvimle yaratılmış. Yani o korkunç dizayn, baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi, bizi sonsuz, devamlı, huzursuz kılan nefsimizin kalbi, eğer nefs tezkiyesi denilen bir olayla arınırsa, afetlerinden kurtulursa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğa adım atmış, kapıdan içeriye girmiştir. O noktadan itibaren sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İç dünyasında kavga bitmiştir, nefsiyle ruhu arasındaki kavga. Allah'ın söylediği hedef oluşmuştur. Ahsen-i takvim içinde yaratılan nefs, yani ahsen-i takvime, ahsene belli bir takvimde ulaşmak üzere yaratılan nefs, hedefine ulaşmıştır. Ahsen olmuştur. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman onu müzeyyen kılmaya çalışacaksınız ve o noktada nefsinizin kalbinin ahsen olması söz konusu olacaktır. Fizik vücudun tesliminde vücut ahsen olur. Nefsinizin tesliminde nefsiniz ahsen olur. Ama önemli olan, ahsenlerin en önemlisi, iradenin teslimiyle ulaşılan ahsenlik kademesidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman nefsinizin afetleri bittikten sonra tam 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekutunu görmüşsünüzdür. Göklerin melekutunu görmüşsünüzdür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulmaca da çözülmüştür. Allah'ın zatını görmüşsünüzdür. Mutluluk mu diyorsunuz? Bu hudutsuz bir mutluluktur. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olma noktasına gelmiştir. İradeniz de. İç dünyanızda çatışma bitmiştir. Neydi sebep? Nefs şerri arzu ediyordu, ruh da hayrı. Devamlı benim dediğim olacak diye kavga vardı. Ama şimdi ikisi de hayrı istiyor. Kavga bitti sevgili kardeşlerim. Peki sonra? Sonra
farklı bir dizayn görüyoruz. Kişinin dış dünyasında bir başka dünya bu. Çünkü siz değişebilirsiniz ama siz değişiyorsunuz diye başkaları değişmez. Onların kalbi afetlerle dolu. Ve siz onlara iyilik yapınca onlardan size bazen kötülük gelebilir. Ama aklı başında bir insan kendisine yapılan iyiliği ölçmek durumundadır. Mutlaka tesir altına girer. Sevgili kardeşlerim, başka insanlarla ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız noktada sizden onlara hiçbir zaman yanlış bir davranış ulaşmayacaktır. Hep Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Allah'ın emirleri ise sadece bütün insanlara mutluluk verici, huzur verici davranışlardır.

Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyanızdaki kavganın da bittiğini göreceksiniz. Neden yetecek? Çünkü siz evvelce nefsinizin üzerinizdeki baskısı sebebiyle başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyordunuz. Onların yanlış davranması üzerine siz de yanlış davranıyordunuz veya siz yanlış davrandığınız için onlar da size karşı yanlış davranıyorlardı. Böylece yanlış davranışlar zinciri birbirine çekerek hep sizi ve etrafınızdaki insanları huzursuz yapıyordu. Kısacası bitmeyen bir kavganın içindeydiniz. İnsan odur ki dışarıdaki kavgayı bitire. Bitirmek için bir güçlüğünüz olmayacak. Daimi zikre ulaştığınız için iç dünyanızda başkalarına onlar size kötülük ediyor diye kötülük etmek arzusu hiç oluşmayacak. Onlara isteseniz de kötülük edemeyeceksiniz. İç dünyanız düşmanlık faktörünü devreden bütünüyle çıkarmış olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu kavganın bitişi Allah'ın emirlerinin en önemli bölümüdür. Çünkü burada kesintisiz bir dış dünya saadette yaşanır. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükun gelip yerleşmiştir. Mutluluk, bizim anlatmaya çalıştığımız mutluluk, kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir huzur halidir. Kavganın bittiği bir noktada oluşabilir. Orada yeşeren bir çiçektir mutluluk. Mutluluk, kavganın bittiği yerde açan bir çiçektir. Oluşan bir çiçektir. Öyleyse iç dünyanızdaki kavga nefsinizin bütün afetleri yok olunca biter. Ahseni takvime o belli zaman devresi, Allah'a göre belli olan zaman devresinin sonunda ahsene ulaşmıştır nefsiniz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olmuştur. Başka insanlarla ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu ilişkiler başka insanları artık yaralamadığınız için, onları kırmadığınız için, nefsinizin afetleri devreden çıktığı cihetle onlar size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara onlar gibi davranmadığınız için sizin mutluluğunuzu oluşturacak bir seyir takip edemez. Onlar kızarlar, öfkelenirler ama siz kızmazsanız, öfkelenmezseniz siz onlara sükunetle cevap verirseniz kavga devam edemez. İşte o noktada dış dünyanızda da sulh ve sükun oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dış dünyanızda da kesintisiz bir
sülh ve sükun hali, kavganın bittiği bir sakin liman oluşuyor. Gelelim üçüncü boyuta. Üçüncü boyut Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini, o emirleri yerine getirmekten büyük bir zevk alarak gerçekleştiriyorsunuz. Artık ibadetler sizin için sadece doyulmaz zevkleri simgeliyor. Neden mi? Çünkü bütün ibadetlerinizi Allah'a bakarak yapıyorsunuz. Namazınızı kılarken, zikrinizi yaparken, beyaz ört altındaki virtten bahsediyorum. Onun dışında da her zaman görmeyi istediğiniz an Allah'ı görebilirsiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığı konusunda kesin bir fikriniz tahakkuk eder. Allah Teala yaratılan değildir, yaratandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hepimizin sahibidir. İşte Allah ile olan ilişkiler iki ayrı açıdan size hedef tayini yaptırır. Bir, emirler cephesi. Namaz kılacaksınız. Bir, oruç tutacaksınız. İki, zekat vereceksiniz. Üç, paranız varsa, zengin olmuşsanız hacı karşılayabilecek kadar harca gideceksiniz. Dört, kelime-i şehadet getireceksiniz. Beş, zikir yapacaksınız. Altı, ve Allah'a ulaşacaksınız. Yedi, ulaşmayı dileyeceksiniz de diyebilirdik. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşmak aynı şeydir. Ama hadiste nikah-ih kelimesi geçiyor. Nedense birçok müellif hadisteki nikah-ih kelimesini atlıyor, kullanmıyor. Zikri de devreden bütünüyle çıkarmışlar. İslam'ın yedi şartı beş şarta dönüşmüş. Ve de bu beş şartla hiç kimsenin kurtulamaması iblisin insanlığa en büyük tezgahı. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öyle bir varlık ki sonsuz ömrünü, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünü sadece biz insanları hırpalamak için, biz insanları acı çektirmek için, biz insanları huzursuz etmek için kullanıyor. Vazgeçmesi de mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son merhalede Allah ile olan ilişkilerinizde nehiler cephesi var. Allah'ın yasak ettiği fiiller. Başkasına kötülük etmeyeceksiniz. Mutlu olmanın da temel kaidesi budur. Başkalarına kötülük etmeyeceksiniz. Haramdan sakınacaksınız. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Şeytandan gelen tesirleri hemen anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah'ın emirleri var, yasakları var. Şeytan size Ramazan günü oruç tutma derse, bileceksiniz ki bu şeytandan.
namazın vakti girmiş birisi size diyor ki namaz kılma. Allah Teala'nın emirlerinin karşısında olan her şey ondan gelir, iblisten gelir. İşte bu sebeple eğer tersini yaparsanız iblis şaşmaz bir hidayet kılavuzu olabilir bir insanın. Çünkü söylediği her şey hidayete ulaşmanızı önlemek istikametindedir. Eğer yaptığınız şey onun söylediğinin tam tersi ise her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz. Veya yasaklarını uygulamış olursunuz. Yasak edilen bir şeyi asla yapmazsınız. Şeytan size yasak edilen şeyi yapmanızı, emredilen şeyi de yapmamanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Sizlerle bir güzelliği yaşıyoruz birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne yaptık? Bir sohbet yaptık. Allah ile ilişkilerimizi ve özellikle mutluluğu beraberce tetkik ettik. Şu noktaya ulaştık ki mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda oluşur, dış dünyanızda oluşur ve Allah ile ilişkilerinizde oluşur. Her üç cepheden de neler yapmanız, neler yapmamanız lazım geldiği konusunda artık kesin bir ilmin sahibisiniz. Ama şunu bilin ki Allah'ın yardımı olmadan hiçbir hedefe giremezsiniz, ulaşamazsınız. Ama diğer taraftan Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim için bu dilek yeterlidir. Ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Kesinlikle huzursuz olmanızı istemez. Mutsuz olmanızı istemez. Size zorluk çıkarmaz. Size ne zaman siz Allah için bir gayretin sahibiyseniz bütün kolaylıkları Allah sağlar. Birdenbire zikri sevmeye başlarsınız. İçinizi nasıl bir hoşluk, bir mutluluğun doldurduğunu zikir yaparken yaşarsınız. Ve o mutluluk halini yaşayabilirseniz zikir sizin için vazgeçilmez bir hazine olur. Her zaman o hazineye ulaşıp mutluluğu yakalayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için Allah'ın gösterdiği yol saadet yoludur. Sizlerin hiçbirinden başka hiçbir şey istemez Allah Teala. Sizin mutluluğunuzu istediği için sizi yanlışlıklardan korumak ister. Onun için birçok şeyleri sizden nehyeder. Size yasaklar. Bunlar Allah'ın nehiyleridir. Haram kazanç yasaklanmıştır. Haramla
ilişki yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Başkalarını üzecek, başkalarını huzursuz edecek davranışlar yasaklanmıştır. Şeytanın bütün zulmani ilimleri yasaklanmıştır. Onun zulmani yolunda neler varsa hepsi Allah'ın yolunda olanlar için yasakları oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde öyle insanlar olun ki şeytan size ulaşamasın. Allah'ın yardımını siz şeytanı yenmek istediğiniz zaman mutlaka yanınızda hissedeceksiniz. Ama talebin sizden gelmesi gerekiyor. Allah Teala hiç kimseye o istemedikçe bir şey vermez. Serbest iradenizin Allah'ın katında bir değeri vardır sevgili kardeşlerim. Bu değer açısından olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın hepinizi aslında çok sevdiğini ama siz dilemedikçe Allah'ın size vermeyeceğini bilmelisiniz. Allah Teala'ya göre zaman bize göre zamandan çok farklı bir şekilde cereyan eder. Göreceli bir zaman müessesesi onunla biz insanlar arasında iki ayrı hüviyette hüküm fermadır. Allah Teala sonsuz hızla işleyen bir zamanın sahibidir. Bu sebeple siz yapacağınız şeyi daha vücuda getirmeden evvel Allah ondan haberdardır. Daha düşünce bazınızda oluştuğu noktada o ondan haberdardır. Her olayı Allah'ın müsaadesiyle gerçekleştirirsiniz. Her şeyinizden haberdardır. Ama sizin dilemenize engel olmaz. Şerri de dilemenize engel olmaz. Hayrı da dilemenize engel olmaz. Ama her seferinde o sizden daha evvel talep edeceğiniz şeyi bildiği için müsaade vermiştir. Her şey onun müsaadesiyle oluşur. İstese siz dilemeden evvel dileğinizin karşısına engel çıkartabilir. Ama bunu hiçbir zaman yapmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple o bize göre mukayese edilmesi mümkün olmayan hızlı bir zamanın sahibi olduğu için zaman frekansı onda çok yüksek hızda devam ettiği cihetle biz daha herhangi bir şeyi dilemeden evvel o bizim dileyeceğimizi bilir. Onun müsaadesiyle dileriz. Her olayda, her zaman Allah bizden daha evvel ne söyleyeceğimizi bilir, ne yapacağımızı bilir ve mutlaka müsaadesi çıkar. Her şeyden haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bizi iç dünyamızda da dış dünyamızda da kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bu ilmi verdi. Sizlere öğretmek için, sizin mutluluğunuzu oluşturabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: An.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara, fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7, %7 artacağı için. Kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer. Nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna, başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah Teala başlangıçta zaten bir insanı, nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfürecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi, nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh, emr aleminin varlığı, nefs, berza aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücutta mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtevası %100 haslet. Bir de nefsimiz var. %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah'tır.

evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allah'ı Allah veliyu velisidir. Ellezine onların aminu amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet karanlık, zulümat karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri. Nura, karanlıklardan Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 defa 7, 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 defa 7, 49 eder. Bu 7 defa %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye,

Mardiye ve Teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmainne, Radiye, Mardiye, Teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. Yedinci gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitre-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek. Münteha sondaki son demek. Sitre-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafi zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre gireceksiniz, geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafi zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafi zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Öyleyse fasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa
mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İrade yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempoyla devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kitabınız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim,
Eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıda doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendine düşenleri yaparsa, kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. İnşallah size de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için,
sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz.
Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse insan Allah'a en yakın mahluktur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz halk edildik. Allah Teala tarafından İnsan yaratıldı, halk edildi. Sonra çocuklar, onların çocukları, onların çocukları asırlarca hep yaşadılar, öldüler. Bu devrede de bizler hayattayız. Yaşamak Allah-u Teala'nın standartları içinde mutlu olmak hedefine dayalı olmalıdır. Allahsız bir mutluluk ise hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken, otururken ve yatarken hep mutluluğu yaşamasıdır. Bu ise nefs tezkiyesine ve nefsin tasfiyesine bağlıdır. İkinci bir yol mevcut değil sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadıkça Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a teslim olmadıkça mutluluğun yaşanması ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'ın devrede olmadığı bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir insanın huzur içinde, sülh ve sükun içinde yaşamasıdır. İç dünyasında sülh ve sükunun sağlanabilmesi için kişinin nefsinin afetlerinden beri olması, nefsinin afetlerinden kurtulması gerekir. Allah Teala nefsi bütün afetleriyle insana mal ettikten sonra insana ruhundan üflüyor. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Yani Allah Teala bir insana nefsin afetlerini verdiği zaman o insanın Allah Teala'nın indinde iç dünyasında dengelenmesi lazım. Bu dengelenmeyi Allah Teala ona ruh üfürerek vermiş. Nefsine ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Öyle ki ikisi birbirine denk gelir. İşte insanoğlunun bu dengeyi ruhun hasletleri yerine
ait olduğu yerlere oturmasını temin ederek gerçekleştirmesi gerekir. Yani ruhumuzun hasletleri arttıkça o hasletlerin muhtevası büyüdükçe nefsimizin afetlerinde o kadar azalma söz konusu olur. Bu mutluluğun giderek yükselmesi demektir. Bu sebeple Allah Teala nefs tezkiyesini herkese müyesser kılmış. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insanın Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği 7 tane evrede %7 nefsinin kalbindeki nurların artışı söz konusu olur. Zikri giderek artacaktır. Arttıkça nefsin kalbindeki afetler yerini nurlarla değiştirecektir. %7, %7 49 eder. 7 kere 7 49 eder. Ama kişinin %2 de rahmet birikimi var. Başlangıçtan beri devam eden bir müessese. Sonuç ne oluyor? 49 artı %2 rahmet nuru. %51 kişinin nurlarla dizaynı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir denge halinde kişiye bunu vermiş. Afetlerin karşılığı nefsin kalbi %49 artı 2 nurlarla dolarsa burada denge sağlanır. Ama kişi daha çok mutlu olmak istiyorsa daha çok zikir yapacaktır. O zaman o kişi bu ruhun teslimi olan bu noktada kalmayacaktır. Fizik vücudun teslimine ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 defa %7'lik bir dizaynı, nur oluşması dizaynı gerçekleştirmesine bağlıdır. Başlangıçta zaten kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, %2 rahmet nuru Allah-u Teala tarafından veriliyor. Ondan sonra kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsini teskiye etmesi lazım. Her birisi %7'lik bir muhteva ifade eder. Bu %7'lik muhtevayı 7 defa gerçekleştirirsek emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde kişi %49 daha başlangıçtaki %2 rahmet nuruna nur katacaktır. O zaman %49 artı 2 %51 eder. Ederse ne olur? O kişinin nuru karanlıklardan daha öteye taşınmış olur. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu bununla kalıyor mu? Eğer Allah Teala'nın yolunda bir insansa o Allah'tan talepte bulunur. Ey yüce Allah'ım, hamdolsun ki herkese verdiğin imkanı bana da verdin. Ben sana ulaşmayı diledim. Sen de benim ruhumu sana ulaştırdın. Böylece sana ulaşmayı dilediğim andan itibaren evliyalık makamının başlangıcına adım atan ben
ruhumu sana hayattayken ulaştırarak ermiş evliya olmak mertebesine hamdolsun ki ulaştım. Ve Yüce Rabbim bunu sen yerine getirdin. Çünkü diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, yani bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım ve onu ermiş evliya yaparım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, evliya olmuş mudur? Hayır. Mürşidine ulaşır, evliya olmuş mudur? Hayır. Tabiyeti gerçekleştiği zaman evliyalığa ilk adımını atmıştır. Bu kişi fizik standartlarda Allah'ı zikredecektir ve ruhu 7 defa %7'lik nur birikimiyle başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ve sonra aldığı %49'a ulaşan 7 kere 7 49 eder fazıl nuruyla bu kişi nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Başlangıçtaki denge neydi? O kişinin ruhu vardı kendisinde. %100 hasletlerle doluydu. O kişinin nefsi de vardı. O da %100 afetlerle doluydu. Bir denge üzere kişi hayata atıldı. Ama Allah Teala'nın emri var. Ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız diyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah Teala'ya bu dünya hayatını yaşarken ulaştırılması Allah'ın temel emri. Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 sefa 4 teslimi hepimizin üzerine farz kılmış. Tevrat'ta da İncil'de de bu ayetleri birer birer Allah Teala bize gösterdi. Hepsini tespit ettik. Tevrat'ta da aynı husus var. 7 sefa 4 teslim Allah Teala tarafından emredilmiş Musevilere. Sonra İncil'de 7 sefa ve 4 teslim yer alıyor. Hristiyanlara da emredilmiş. Sonra Kur'an-ı Kerim'de 7 sefa ve 4 teslim yer alıyor. İslam'a da emrolunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani asli unsurlar olarak ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Böyle bir dilek neyi ifade eder? Böyle bir dilek kişinin ermiş evliya olmasını gerçekleştirir. Ermiş evliya. Aslında evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek ama dilimizde evliya kelimesi tekil olarak kullanılmakta. Sevgili kardeşlerim, işte çevrenizde bulunan herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu dileğiniz oluşur oluşmaz Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ve de 7-8 aylık bir zaman parçası içinde Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için benim zikir yapmam lazım, zikrimi artırmam lazım diyeceksiniz. Gayet tabii.
Ve o zaman göreceksiniz ki Allah Teala sizin zikrinizi arttırıyor. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki sözü açık bir gerçeği ifade ediyor. Kulun görevi mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bu dileğin sahibi olan kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah Teala ona o kadar ömür vermişse en az, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere gösterdiği hedef, hepimiz için açık ve kesindir. O, bizlerin sonsuz mutluluklara ulaşmamızı ister. Bunun için ruhun teslimini farz kılan Allah Teala, fizik vücudun teslimini de farz kılmış. Nefsin teslimini de farz kılmış, iradenin teslimini de farz kılmış. Ama bir insanın cehennemden kurtulabilmesi o kadar kolay bir sebebe dayalı olmuş ki herkes cehennemden kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda kalbinden dileyen bir kişi bu noktada ölse gideceği yer cehennem değildir sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cennetin birinci katıdır. Ama bu kişi yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. O sevgiyle kişi mürşidine koşacak, tabi olacak ve tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Peki sonra? Sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi olacaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki hasletler 7 kere 7 %49 eder. Her kademede emare kademesinde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede %7 nur birikimini gerçekleştiren bu kişi fazıl birikimidir bunlar. Nefsinin kalbinde %49 birikimi oluşturmuş olur. Başlangıçta da daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda %2'lik rahmet birikimi ne oldu? %49 artı 2, %51 eder. Bu kişinin nefsinin kalbi, ruhu Allah'a ulaştığı için artık ruh yoktur ortada. Ama nefsi dengeyi kurmuştur. Ve Allah-u Teala'nın istediği ermiş evliya olmuştur kişi. Allah'a ermiş olan bir veli, bir Allah dostu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese ardına kadar kapıları açmış. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız sadece. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Ve sizi üçüncü kat cennete ehil kılacağım ve sizi dünya mutluluğunun
yarısını da yarım mutluluğu yaşamanızı sağlayarak mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, kim tam mutluluğu istiyorsa onun yapması lazım gelen şey dik yokuşu tırmanmaktır ve de ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmektir. Kişi daimi zikre ulaştığı anda kesintisiz mutluluğu yaşamaya başlar. O daimi zikirdedir artık. Daha sonra tesbihe geçecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada daimi zikre ulaşan insan, Allah Teala'nın en sevgililerinden birisi olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kimseye kötülük edemez. Onu kötülük edenler olur mu? Olur. Ama o kimseye kötülük edemez. Kendisine kötülük edenleri de affetmek gibi Allah Teala ona bir muhteva verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cezaların da mükafatların da sahibidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Ve bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutluluğun kapısını açması demektir. Bir, cennetin kapısını açması demektir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekte bulunan bir kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu dilek kalptense o kişi mutlaka mürşidi arayacaktır. Mürşidini bulmak için içinden çok derin bir talep gelecektir. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka ama mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. İşte o kendisine gösterilen mürşidi kişi mutlaka bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de bu istek mutlaka bu hedefe onu ulaştırır. Ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Ama ruhu henüz vücudundan ayrılmamıştır. Öldüğü zaman ayrılır. Fakat kişi yoluna devam ederse, mürşide tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşmak üzere kafileye katılmıştır. Ne yapacaktır kişi? Zikrini arttıracaktır. Böylece artan zikri onun ruhunu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara taşıyacaktır. Yedinci katta o ruh yedi tane alemi geçecektir soldan sağa doğru. Ve yedinci alemde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına sitret-i müntehadan yükselerek ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ermiş olmak demektir. Ermek, nereye ermek? Allah'a ermek. Allah'a neyin ermesi? Allah'a, Allah'ın olan ruhun ermesi. Ne olmuştu? Doğmuştuk. Doğar doğmaz Allah Teala bize ruhundan üfürmüştü. Üfürmediği hiç kimse
yoktur sevgili kardeşlerim. Olması da mümkün değildir. Allah Teala'nın adaletsizlik yapması hiçbir zaman söz konusu olamaz. O adaletin gerçek sahibidir. Adalet Allah'ın %100 sağladığı, oluşturduğu bir müessesedir. O sever. O mutlu eder. Allah Teala normal standartlarda Allah'ın emirlerini yerine getiren insanları hiç üzmek istemez. Onların üzülmesini istemez. Allah Teala'nın kanunları ne ekersen onu biçersin kanunlarıdır. Kim başkalarına kötülük ediyorsa o cezalanır. Kim Allah'ın kanunlarını hiçe sayıyorsa o Allah'ın değil şeytanın dostudur. İblisin dostudur. O insanlar hep başkalarına kötülük edebilecek vasıflarını taşırlar. Ve her yaptıkları kötülüğün karşılığında da Allah-u Teala onlara mutlaka ızdırap verir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranış yapmışsanız, bunun iç dünyanızda azabını mutlaka Allah-u Teala size çektirmiştir. Bunun adına Allah-u Teala vicdan azabı diyor. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu azabı yaşamamak için herkesi mutlu etmeye çalışmamız lazım. İşte Allah'ın temel emri budur. Herkesin başkalarını mutlu etmek sadedinde harekete geçmesi. Bu hazzı alınca hangi hazzı? Kim başka birine bir mutluluk yaşatırsa Allah-u Teala mutluluğu yaşatan kişiye de aynı hazzı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, onlara sağladığınız her güzel davranışın arkasından siz mutluluğu yaşarsınız. Onlara da yaşatmış olursunuz. Ama etrafınızdaki kişiler çok. Onların her birine onları mutlu edecek bir şey yaparsanız, her biri mutluluğu yaşayacaktır sizin için.

Şeytan da alabildiğine insanların kinlerini ve nefretlerini çoğaltmaya çalışır. Şeytan devamlı olarak insanlara telkinde bulunmaya çalışır ki o sana şöyle şöyle kötülük etti, sen de ona cevabını ver, intikamını al. Ya da karşıdaki kişi hiçbir konuda kabahatli değil ama şeytan o insana kızmanızı isteyebilir. O herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ama Allah-u Teala bunu şarta bağlamış. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişi cehenneme gider. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer ise cennettir. Öyleyse her gün elinize fırsatlar geçecektir sevgili kardeşlerim, başka insanlara iyilik etmek üzere. Bu kadar mı hepsi? Hayır. Yaptığınız bütün ibadetler sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi size derecat kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'dan derhal yardım almaya başlar. Ve Allah Teala hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun mutlaka ulaşmalıdır ve tabiyetini almalıdır. Yani ona el öpüp tabi olmalıdır. O mürşit de kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başkalarına geçen o tabiyetlerin bugünkü noktaya ulaşmış halidir. Öyleyse siz bugünün Allah dostlarısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına verilen isim sahabe kelimesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde sahabe toplanmıştı. Hepsi Allah'a ulaşmayı denediler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bir kısmı daha yoldayken şehit oldu. Bir kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Ruhlarından sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Bir kısmı iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Her verdiği emir mutluluğunuzu mutlaka sağlayacak olan bir güzelliğin yaşanması emridir. Başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu eden her güzel davranış size mutlaka derecat kazandırır. Onlara da mutluluk verir. Bunun karşılığı nedir? Onların da size en güzel davranışlarla cevap vermeleri, bu sizin mutluluğunuzu arttıracak olan Allah'ın çok güzel bir nimetidir. Öyleyse hayat başkalarına

yardım ettikçe, başkalarına iyilik ettikçe meyvelerini veren bir ağaç gibidir. Bir muhteşem ağaç. Sevgili kardeşlerim, evvela onlar bana yardım etsin, ben onlara sonra yardım ederim tarzında bir düşünce, bir insanı şeytanın korkunç bir şekilde aldatması demektir. Böyle bir düşüncenin sahibi olan insan bir ömür boyu bekleyecektir başkalarının kendisine güzel davranmasını. Kendisi güzel davranmayacak ama başkaları güzel davranırsa o zaman davranacak. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bize örnek olmayacak. Başkaları bize örnek olmayacak. Biz onlara örnek olacağız. Allah'ın dostu demek başka insanlara örnek olan insan demektir. Bu örnek olmak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde herkes için geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o örnek olmak insanın ilk adımını atmıştır. Bu dileği mutlaka bir mürşit sevgisiyle noktalanacak. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olacak ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. 7-8 ay bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin zikri adım adım artacak ve de ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane ayrı safa geçirecek ve 7. ulaştığı yerden dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunun için zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir şekilde dizayn etmiş ki hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. O Allah hepinizi çok seviyor. Ve bu çok sevdiği insanı mutlaka ruhunu kendisine ulaştırmasını emredip mutlu etmek istiyor. Bizim dinimiz İslam dini. İslam dini aynı kökten gelen teslim kelimesine bağımlıdır. Silm kökünden geliyor. Teslim bir insanın Allah'a ruhunu teslim etmesidir. Bir, fizik vücudunu teslim etmesidir. İki, nefsini teslim etmesidir. Üç, İradesini de teslim etmesidir. 4. Bu 4 teslim 7 safhada oluşur. 7 safhanın her biri de bir cenneti ifade eder. Evvela birinci kat cennete gider. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olur. Tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine mutlaka ulaşan bu kişi, ruhu vücudundan mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ayrılan bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 4. kat cennetin sahibi olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. 5. kat cennetin sahibi olacak. Sonra muhlis olacak. 6. kat cennetin sahibi olacak. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecek. 7. kat cennetin sahibi olacak. İşte Allah, işte siz sevgili kardeşlerim. Önünüzde bu hedefleri gerçekleştirmek için zaman var. Bu zamanı mutlaka pozitif istikamette kullanın. Allah Teala'ya tabiyetten sonraki zikriniz,
ne kadar üst seviyede büyürse o kadar çabuk ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Dışınızdaki insanlara da bu büyük zevki yaşamaları için hep anlatmalısınız. Allah'ın yolunun ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatmalısınız. Huzur içinde bir yaşamı, bir ömür boyu yaşamak isteyen herkes, ikinci bir yolun mevcut olmadığını bilmelidir. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle bunların hepsi üzerinize farz kılındığı için vazifelendirildiniz. Ama Allah Teala o kadar çok sizi seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeniz bile cehennemden kurtulmanız için yeterli bir sebeptir. Herkese bu büyük hakikati anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Anlar mı? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini anlar. Çünkü gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldıracaktır. O kişi aşkla, şevkle hacet namazını kılacaktır. O zaman ona Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. İşte bu kadar Allah Teala sizleri seviyor. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mucus olmak, sonra iradenin teslimi. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bir dilek cehennemden kurtuluş. Allah Teala istiyor ki hepiniz bu hakikatleri etrafınızdaki herkese anlatmaya çalışın. Anlatın. Onların her birini kurtarmak sizin derecat kazanmanıza çok büyük ölçüde sebebiyet verir. Öyleyse ne kadar çok insanı kurtarırsanız o kadar üst kat cennetlere gidersiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak bütünün bir araya gelmesi demek. Allah'tan bahsetmek bizim için her zaman bir büyük zevk sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsetmek hem söyleyeni hem dinleyeni huzura, mutluluğa, güzel hatıralara götürür. Her sohbet Allah'ın bir emridir. Her sohbet Allah'tan bahsedildiği cihetle bir eksiğin giderilmesidir. Her sohbet bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir nimetidir. Belki herkes başka bir açıdan sohbetlere bakar.
Herkes kendi dizaynı içerisinde kendi bilim hudutları içinde, kendi idraki içinde sözleri dinlerler. Sevgili kardeşlerim, bizim için sizlerle, hepinizle konuşmak gerçek anlamda bir büyük zevk. Neden zevk? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek bir zevktir, bir huzurdur, bir mutluluk vasıtasıdır. Mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar bütün gün bir şeyler konuşurlar. Ama Allah'tan bahsetmek bu konuşmalar gibi değildir. Allah devreye girdiği zaman her şey değişir. Bir defa mutluluk mutlak olarak devreye girer. Ne zaman Allah'tan bahseden bir konuşma dinlesem, bu konuşma benim konuşmam olsa bile hep mutluluk verir. Mutluluk ulaştırır bizlere. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek zamanın boşa harcanmamasıdır. Allah'tan bahsetmek insanlara mutlaka derecat kazandırır. Bu konuşan için de geçerlidir, dinleyen için de geçerlidir. İki tarafta kazançlıdırlar. Yeter mi? Bu Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mükafatlar açısından geçerli. Ama bir de Allah'ın sohbeti söz konusuysa o sohbet kişiyi mutlaka mutlu eder. Hem konuşanı mutlu eder, Allah'tan bahsetmektedir. Hem dinleyeni mutlu eder, Allah'tan bahsedilmektedir. Öyleyse her fırsatta Allah'tan bahsetmeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah insana da verilen mahlukunu yaratmış. Ona, sadece ona kendi ruhundan üfürmüş. İnsandan başka Allah'ın ruh üfürdüğü bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu muhtevayı başkalarına anlatmak gibi bir güzelliği yaşamaktayız. Bu bizim açımızdan. Sizler de bizim güzellik olarak vasıflandırdığımız bu konuşmayı dinlemektesiniz. Eğer bir insan Allah'tan bahsediyorsa sevgili kardeşlerim, o konuşma güzeldir. O konuşma çünkü Yaratan'dan bahsetmektedir. Yaratılanları ona yaklaştırmaktadır. Yaradan'a yaklaştırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz farkındasınızdır ki ne zaman başkalarıyla normal konuşmalar yapsanız bu sizin hoşunuza gider. Ama Allah'tan bahsediyorsa bu mutlaka daha çok hoşunuza gider. Çünkü kalbiniz Allah'tan bahsetmek ister. Kalbiniz Allah'tan bahsedilmesini ister. Allah Teala ne mutlu ki bizlere böyle bir imkanı tanımış sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bir güzellik bu. Allah'a
yakın olmak. Kim Allah'tan bahsediyorsa o bu bahsetme boyunca Allah'a yakın bir insandır. Rabbini konuşmaktadır. Bir kısım insan kendi iradesiyle konuşur. Bir kısım insan Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir. Allah-u Teala herkese, herkesle konuşmayacağı için söyleyeceklerini onlar dinleyemez. Ama Allah'ın konuştuğu insanlar seviyelerine göre Allah'ın kendilerine verdiği dersleri adım adım dinlemektedirler. Bundan büyük mutluluk duymaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile konuşmak Allah'ın söylediklerini işitebilmekle mümkündür. Bu sözleri kulaklar işitmez. Bu sözleri kalpler işitir. Allah-u Teala kalplere hitap eder. Kişi başkalarına Allah'tan bahsettiği zaman bundan öyle bir zevk duyar ki bu dünyadaki en büyük zevktir. Allah'tan bahsetmek, Allah'ın emirlerini iletmek, Allah'ın kanunlarını, kaidelerini belirtmek, insanları Allah'a çağırmak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a çağırdığınız insanlardan ne kadarı Allah'a ulaşmayı dilerse, bunda siz de pay almış olursunuz. Sizin kendilerine Allah'tan bahsettiğiniz bu kişiler, onlar da başkalarını Allah'a çağırırlarsa, siz de pay alırsınız. Onlara Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız için. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Evvela Museviler mahvolmuş, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle söylüyoruz? Çünkü koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartını endekslenmişler: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Hem diyoruz ki bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun manasını bilerek mi söylüyoruz acaba? İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu İslam, Allah'a teslim olan kişi demektir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşidine tabi olmamış ve bu sebeple ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük adını verdiğimiz yolculuğu yapmamışsa, 7 tane gök katını aşmamışsa, 7. katta 7 tane alem geçmemişse, Risalet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmamışsa, o kişi ermiş evliya değildir. Veli dost demek. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu olursunuz. Bu Allah'ın dostluğudur.
Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim dini. Neyinizi teslim edeceksiniz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu teslim edeceksiniz evvel emirde. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi teslim edeceksiniz. İşte bu yolun sonudur. İradesini de Allah'a teslim eden insan her an Allah'tan emir almaktadır. Her an Allah'ın emrettiğini yapmaktadır. Allah'tan emir alan bir insan Allah'ın kendisine öğrettiklerini söyleyebilir. Onunla her an konuşmak mutluluğuna ulaşan insanlara ne mutlu sevgili kardeşlerim. Hepinizin böyle olabilmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Hepinizin en güzeli ulaşmanızı diliyoruz bu açıdan. Bir insan değil ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etsin de cennete girsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi kılınıyor Allah Teala tarafından. Yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. O kişi Allah'ın yardımıyla mürşidine ulaşıyor. Allah tarafından ulaştırılacak olan bir imkan ona sağlanıyor. Ne oluyor? Gidip mürşidine tabi olduğu zaman o kişi artık ermiş evliya almak yolunda ilk adımı atmıştır. Neden? Çünkü mürşidine Allah'tan sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olan kişi mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması olayını yaşar. Ruh o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu anda vücudu terk eder. Ve o sırada Allah'a doğru gitmekte olan kafileye kim bilir kaç kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır o sırada. Kafileye katılır ve Allah'a doğru yolculuğuna devam eder. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk. Yedi tane alemin geçilmesi ve yedincisinde dikey bir yolculukla Zetetin Müntaha'ya ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. O ruhu kim üfürmüştü? Allah kendi ruhundan üfürmüştü. İşte o sonsuz ruh bütün insanlığa hatta kainatın her yerindeki dünyalardaki insanlara yetecek kadar geniş kapasiteli bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, şu bir vaka olarak devreye girmelidir ki Allah Teala ruhu biz insanlara mutlu olun diye vermiş. Kimler mutludur? Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler. Kimler daha mutludur? Fizik bedenlerini de Allah-u Teala'ya teslim edebilenler. Ne oldu? Ulaştırabilenler demedik. Fizik vücudumuzun Allah-u Teala'nın zatına
kavuşması söz konusu değil. Ama ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz, Allah'a tekrar geri dönmek üzere bize verilmiştir. Bunun için insanların Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ruhlarını ulaştırması farzdır. Safalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, İslami standartlarda kendisine düşen sağlam bir imkanı kaçırmıştır. Dikkat edin cennetlerin sıralanışına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Eğer dilemiyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa, o kişinin cennete girmesi söz konusu değildir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farzdır. Allah Teala'nın bu görevlerini yapan kişinin ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ruhu vücudunu terk etmez. O kişi sağ oldukça onunla beraber kalır hep. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman ruh vücudu terk eder. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alemden geçer. Sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu işlev 7-8 ay devam eden bir işlevdir. O kişinin de hayatının en güzel devresidir. Ondan sonra kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder, iradesini teslim eder. Ama o karanlıktan aydınlığa çıkışın aynı miktarında mutluluğu arttıramaz. Oradaki mutluluk artışı Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması olayındaki mutluluk seviyesi en yükseğidir. Ve işin en güzel tarafı herkese nasip olur. En yüksek demekle neyi kastediyoruz? İnsanların mutlulukları açısından en yüksek. En üst seviye mutluluk o noktadaki mutluluktur. Ondan sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir, iradesini teslim edecektir. Hepsi daha üst, daha üst, daha üst konuda teslimler, daha kıymetli teslimler ama o zevki yaşatamazlar. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın o büyük huzuru, büyük zevki yaşanır o noktada. İşte sevgili kardeşlerim, size diyoruz ya sık sık her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her şey çok güzel ve bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun en güzeli oluşturduğunu görüyoruz. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. İnsanın iç dünyasında başkalarıyla ilişkilerinde, Allah ile olan ilişkilerinde uyumun sağlanması ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair açık bir şekilde söz verdiği cihetle
O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı denedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor der o zaman o kişi? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın en çok değer verdiği şey sevme fiilidir. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Sonra yavaş yavaş diğerlerini seveceksiniz. Başka başka yerlerdeki din kardeşlerinizi seveceksiniz. Sonra başka dinlerin mensuplarının da kitaplarındaki 7 safa ve 4 teslimi göreceksiniz ve bileceksiniz ki onlardan da Allah'a ulaşan insanlar mevcut. Ruhlarını, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıranlar mevcut. Sevgili kardeşlerim, aynı bizde o gavurdur, ona bakmayın falan gibi bir şeyler söylenir. Ama ya o gavur dediğiniz kişi, o da kendi kitabındaki Allah'a ulaşmayı dinlemek fiilini gerçekleştirmişse, ya mürşidine tabi olmuşsa ve ruhu Allah'a ulaşmışsa, o da ermiş evliya hüviyetine giriyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı da sırasıyla, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirmiştir. Ve hepsi bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamışlardır bu yola girenler. Öyleyse başkalarını zemmetmek bize yakışmaz. Onlar da Allah'ın kulları ve bir peygambere tabiler. Museviler Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Biz Müslümanlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşuz. O zaman ne görüyoruz? Hep tabiyet var. Hep tabiyetin arkası teslim. Ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, 7 sefa ve 4 teslimi 3 kitaptan da aldık. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar geçen safhalar hangi ayetlerde verilmiş? Onlar bir küçücük kitapta toplandı. Sayfası da az. Boyutu da küçük. Ama Musevilik'te 7 safa 4 teslim. Hristiyanlık'ta 7 safa ve 4 teslim. İslam'da 7 safa ve 4 teslim. Orada yer almış durumda. İşte kardeşlerimiz gittikleri zaman Hristiyanların evlerine veya Musevilerin evlerine veya bulundukları yere onlara kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi veriyorlar. Biz insanları kendimize çağırmak için gitmiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara İslam olun demiyoruz. Onlara diyoruz ki üç dinin üçü de 7 safa ve 4 teslimden ibarettir. İşte ayetler. Siz Hristiyansanız eğer İncil'deki ayetleri inceleyin.
göreceksiniz ki 7 sabah ve 4 desin bizim söylediğimiz ayetlerde kesin olarak yer almıştır. Eğer Hristiyansanız o zaman 7 sabah ve 4 teslimin İncil'deki ayetlerini size sunuyoruz. İşte 7 sabah ve 4 teslim İncil'in şu ayetlerinde yer almaktadır. Sonra siz Müslümansanız işte Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Müslüman gidip Hristiyanlara bunları söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Elinde son derece sağlam bir delil var. Bir Museviye kendi kitabındaki Musevilerin kendi kitabındaki yani Tevrat'taki 7 safa ve 4 teslimi söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Deliller elimizde. O zaman onlar özellikle buradaki pastörler yani Hristiyan kiliselerinin idarecileri kendi kitaplarında onlara ispat ettiğimiz zaman 7 sefa ve 4 teslimin mevcut olduğunu nasıl olmuştu şimdiye kadar bunu fark etmemişiz diyorlar. Ve bizlere teşekkür ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu onların da kurtuluşu değil mi? Bir insan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide ulaşmak, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel fonksiyonlarıdır. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi işlevlerdir. İslam'da namaz kılınır, İslam'da oruç tutulur. Zekat verilir, hacca gidilir, kelime-i şehadet getirilir. Sevgili kardeşlerim, ama realiteye baktığımız zaman, realite 7 safa ve 4 teslimi açar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nedir? Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak için yaşamaktır. Bir insan Allah için yaşantısını bu hedefe ulaştırabilirse, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Bunlar mutluluk kapılarıdır. İnsanların Allah'a yaklaşımı aradan yüzlerce sene hatta binlerce sene geçmesi sebebiyle ritüeller yani merasimler değişiklikler oluşturmuştur. Ama neticede asıllar hiç değişmemiştir. Tevrat'ı incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. İncil'i incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman da 7 safa ve 4 teslimi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, durum buysa kapıların herkese açık olduğunu net bir şekilde anlamalıyız, bilmeliyiz. Bütün insanların
Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir. Çünkü şeytan bir kısmını mutlaka kandırıyor. Allah'a ulaşma dileği yoksa, yani ruhun Allah'a teslimi dileği yoksa, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman gerçekleşemez. Her şey bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster. Emrettiğim mürşide ulaşayım, tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana doğru yola çıksın. Ne olur Yüce Allah'ım, bana bunu nasip kıl. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim, hepimiz için geçerli. İnsanları sevmek asıldır. Allah'ın bütün yüceltici sistemleri sevgi ayakları üzerine kurulur. Nefret varsa mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Nefret, karşı tarafta da nefreti oluşturur. Bunun neticesi iki tarafta birbirinden nefret eder. Oysa ki eğer sevmeyi öğrenselerdi, dost olacaklardı. Allah'ın istediği şey, işte bu dostluktur sevgili kardeşlerim. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri, vücuda gelecek olan sonuç, Allah'a teslimlerle en üst seviyeye ulaşır. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin teslimiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin teslimi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bu Allah'a yaklaşımın da çok farklı neticelerini, merdivenlerin farklılıklarını ifade eder. İnsanların Allah Teala tarafından ruh üfürüldüğü cihetle ruhu vardır. Fizik bedenleri var olduğu için o insan insandır. Nefsi vardır insanların. Başlangıçta onlara kötü şeyler yaptırır. Nefsin afetleri. Ama Allah'ın zikriyle o nefsin afetleri birer birer eriyecektir. Yok olmaya doğru gidecektir. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen tükenmesi için son basamağı ifade eder ve daimi zikre ulaşan bir insan için nefsin afetleri mutlaka tam olarak yok olacaktır. O zaman ne olur? O afetlerin yerini ruhun hasletleri işgal eder. Nefretin yerine sevgi alır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim, çünkü seven sevinir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Öyleyse bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi var mıdır? Vardır sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa o kişi Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır. Ona mürşit sevgisi verilir. Kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşır. Davetini gerçekleştirir. Bu Allah'a teslim olması lazım gelen, Allah'a ulaşması lazım gelen ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a giden kafileye katılması manasına gelir. Onu ifade eder. Ve kişi bundan sonra 7-8 ayda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar.
Yedinci kata ulaştıktan sonra yedi tane soldan sağa alemden geçecektir. Ve Sidretül Münteha'dan dikey olarak Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bu noktaya kadar olan kesim, yani ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İfadeyi bir defa daha söylüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin üçüncü kat cennette girmesini Allah-u Teala garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ne kadar güzel bir lütfuyla karşı karşıyayız, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar sadece talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de o velilerden birisi yap. Ermiş olduğu zaman kişi evliya oluyor. Allah Teala'nın velisi oluyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor sevgili kardeşlerim? Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi ifade ediyoruz. Allah Teala'nın indinde istiyoruz ki her biriniz başka insanların da bu hedefe ulaşmasını temin için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde hepiniz için en güzel şeyler söz konusu. İnsanları sevmeniz, onları hedefe ulaştırmanız, onların mutluluğunu sağlar. Ne kadar çok insanın mutluluğuna sebebiyet verirseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgi, İslam'ın kalesidir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir teslim mümkün değildir. Sevgi mutlaka teslimi oluşturur. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk, yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır. Huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah-u Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki ruh bizde değil, orada. Biz onu yıllarca yıllarca evvel onun gerçek sahibi olan, bizim de gerçek sahibimiz olan sahibimize, Allah'a teslim etmişiz. Öyleyse bir ruhunuz var, muhtevasında sadece haslet

Bu ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a, size emanet verene bu emaneti iade etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada insanın sadece fizik vücudunun değil, cahil ve nankör vasıflarıyla Allah Teala tarafından ifade edilen nefsinin de teslim olanlar arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sadece şu fizik vücudumuz teslim almamış ruhumuzu. Aynı zamanda bu vücudun içinde gene bu vücudun aynı hüviyette olan, her noktasında aynı olan nefsimiz de var. Nefsimiz de fizik vücudumuz ev sahibi olmuşlar ve eve bir misafir davet etmişler. Bu misafir ruhumuz doğumumuzda üfürülüyor. Üfürülmüş ruhumuz ve onu Allah'a gönderdiğimiz mürşidimizin önünde tövbe edip el öptüğümüz güne kadar o bizimle beraber ruhumuz. İşte bu beraberlik sırasında kesintisiz bir kavgaya şahit oluyoruz. Nasıl bir kavga? Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmak istiyor. Çünkü nefsimiz %100 afetlerle dolu ve bütün afetler Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak ister. Buna göre programlanmıştır. Programlanması buna göredir. Diğer taraftan da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemezler. Yani ruh neyi isterse nefs onu istemez. Nefs neyi isterse ruh onu istemez. İki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birisi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, öteki Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istemeyen. Birisi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istemeyen, öteki Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek isteyen bir yapıda. Emirlere itaat etmeyen, yasakları işlemek isteyen nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak size verilir. Nefsiniz %100 kapkaranlık olan afetlerle kaplı olarak size teslim edilir. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve nurlarla temsil edilen bir özelliği taşır. Öyleyse iç aleminizde iki varlık var başlangıçta. Birisi geceyi temsil eden, nefsiniz %100 afetlerle donatılmış. İkincisi gündüzü temsil eden ruhunuz tamamen hasletlerle donatılmış. Ve %100 nur ruhunuzda, %100 karanlık nefsinizde, kulvara eşit şartlar altında girersiniz. Gecenin ve gündüzün birbirine eşitliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir başlangıç noktası eşitliği ifade eder. Kötülükle iyilik, Allah'ın emirlerinin yapılması ve reddedilmesi eşitliği, Allah'ın yasaklarının işlenmesi ve işlenmemesi eşitliği. Sıfır noktasında tam bir dengede hayata başlarsınız. Yapmanız lazım gelen şey nedir? Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen ve bu sebeple sizin devamlı Allah-u Teala tarafından cezalandırılmanıza sebebiyet veren nefsinizi afetlerden kurtarmak. Bununla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim.

Ruhunuzda afetler mevcut değildir. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizde de hasletler mevcut değildir. Nefsinizde afetlerden oluşur. Birisi size sadece mutsuzluk verir, öteki de sadece mutluluk. Ama ikisi dengededir. %100 afetlerle dolu olan nefsinizi toplamın %50'si kabul ederseniz, %100 hasletlerle olan ruhunuzu toplamın diğer %50'si olarak düşünün. %50, %50 bir mutluluk ve mutsuzluk dizaynında terazinin iki kefesi birbirine eşit kulvara girdiniz. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ilk soruyu soralım. Neden mutsuzsunuz? Çünkü şeytan size devamlı tesir etmeye çalışır ve bunu geniş ölçekli olarak başarır. Allah Teala Nur Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle, inkar etmekle ve fuhuşla nefsinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar diyor Allah Teala. Bundan kurtuluşun çarelerini söylüyor arkasından da. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutsuzluğun nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir noktada afetler var. Bu afetler sizin için negatif boyutlar içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir eşitlikle devreye giren kişi o hayatı yaşadığı sürece mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Şeytan ona devamlı olarak telkin eder. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını, yasak ettiği şeyleri de yapmasını. Ve devamlı onu zorlar, ikna etmeye çalışır. Şurasını da açık bir şekilde koyalım ki ortaya son derece akıllı bir mahlukla karşı karşıyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Yani ondan aldığı emirleri yerine getirir. Genel anlamda. Çünkü o emirlerin şeytandan geldiğinin farkında değildir. Kendi düşünceleri zanneder onları. İblis böyle bir zanne ulaştırır kişiyi. O negatif olanların münkere çağıran ve fuhşa çağıran dizaynı içinden gelen sesi kendi sesi zanneder. Halbuki o ses onun sesi değildir. O ona emreden şeytanın sesidir. Tağutun, insan ve cin şeytanların insanı şeytanla hep karşı karşıya bulunduran bir gayreti söz konusudur. Bu karşı karşıya oluş ikisinin karşı taraflarda oluşu anlamına değil. Her an şeytan o kişinin iç sesini taklit ederek o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemesini emretmek suretiyle Allah'ın emrettiği şeyleri de mutlaka yapmaması gerektiğini emrettiğmesi yoluyla o kişiyi devamlı Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi konusunda ikna eder. Yasak ettiği fiilleri de işlemek konusunda ikna eder. Kandırır. Ve de kişi Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah Teala ona azap eder.
Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyen kişi arkasından bir azap duyacaktır. Her Allah'ın emrettiği şeyi yapmayan kişi gene arkasından azap duyacaktır. Bu azabı ona veren, o kişiye veren Allah'tır. Allah o kişiye azap eder. Arkasından da ruh, nefsi huzursuz eder. Sıkıntılı kılar. Ve kişi ard arda iki defa sıkıntı duyar yaptığı iki yanlıştan. Birincisi Allah'ın emrine itaat etmemek. Öyle bir fiili işlediği zaman bu gerçekleşir. İkincisi Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek. Öyle bir fiili işlediği zaman da gene gerçekleşir. Hem Allah hem de o kişinin ruhu. Ama ya kişinin ruhu ayrılmışsa, o zaman da Allah o kişiye azap etmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse şeytandan devamlı olarak vahiy aldığını ya da ilham aldığını diyelim fark etmez. Hep insanlar o şeytanın kendilerine söyleyip de kendilerini kandırdığı sözleri hep kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki demin söylediğimiz ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece Allah'ın kulu olduğunuzu boşuna zannetmeyin. Hayır, Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. İnsan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların kulusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İçiniz ferahlıkla dolsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman tağutun kulusunuz. İnsan ve cin şeytanların kulusunuz. Şimdi gelin beraberce sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmışlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ne diyoruz Ömer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe, tağutun kulu olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple, bunu yaparak kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluymuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan paçayı kurtarmışlar. Yakalarını sıyırmışlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem de dünya müjdesini ve cennet müjdesini alarak. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Peki nereden biliyoruz hem cennet müjdesini hem dünya müjdesinin burada olduğunu? Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul bishra fil hayatid dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi de olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte
Aynı şey burada onların amen olduğunu söylüyor Allah Teala ve takva sahibi olduğunu söylüyor. Diğerinde de Allah'a ulaşma edildiklerine göre onlar da takva sahibi. Ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte burada da kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani hem münip kelimesiyle ifade ediliyor, hem de amin olmak kelimesiyle ifade ediliyor. İkisi de konunun başlangıcı. Cehennemden kurtuluyor insan bir tanesinde, diğerinde şirkten kurtuluyor. İkisi de cehennemden kurtulma, ikisi de şirkten kurtulma. Ve de bir sonuca ulaşıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mutluluğu yaşayabilirler. İki mutluluğu da, cennet mutluluğunu da, dünya mutluluğunu da. Neden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır? Çünkü şeytanın bu kişiye münkerle ve fuhuşla emretmesi artık mümkün değildir. Allah Teala şeytanın fısıltılarının o kişiye tesir etmesine bu noktadan itibaren kesin şekilde engel olur. Artık o kişi şeytanın ilhamından, şeytanın vesvesesinden, şeytanın vahyinden kendisini kurtarmıştır. Şeytanı çok iyi tanırsınız sevgili kardeşlerim. Bir konuda karar vermek üzeresiniz. Şeytan sizi A istikametinde iki alternatif var diyelim. Birinci alternatif üzerinde karar vermeye zorlar. Aklınıza çeşitli alternatiflerle o birinci yolu kabul etmenizi size kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettiniz, tam harekete geçerken ikinci alternatifin daha değerli olduğunu başka açılardan size anlatarak kararınızı değiştirmenizi temin etmeye çalışır. Eğer bu noktada sizi ikna edebilirse, birinci kararınızı değiştirmeniz söz konusu olur. Tam ikinci alternatifi tahakkuk mevkiine geçirecekken, tatbik edecekken, birinci alternatifin o ana kadar söylemediği başka ikna edici faydalarını size söyler. Gayesi tekrar harekete geçmenizi önlemek ve sizinle adeta alay etmek ve sizin iradenizin ne kadar zayıf olduğunu size ispat etmek ister. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlarla müşavere et. Sonra da karar ver. Aslında ben de kararına yardım edeyim var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altında. Ve bir karar verdikten sonra asla o kararından cayma diyor Allah Teala. Kararını ver ve mutlaka onu tatbik et diyor. O zaman bu söz hepimizedir. Kararımızı verecek ve sadece onu tatbik edeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde tağutun, insan şeytanlarıyla cin şeytanların ve şeytan şeytanların bize tesir etmesini engelleyebilecek olan bir tek faktör var. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda aranıza bir kesin zırh çekilir. Şeytan ve tağut size asla tesir edemez. Neden edemez? Çünkü Allah Teala aranızdaki ilişkiyi kendi metoduyla yok etmiştir. İlişkinin kurulmasını sağlayan faktörler artık çalışmamaktadır. Ve şeytan size vahyedemez, sizi negatif istikamette
bir hedefe artık sürükleyemez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Yani en az 5-6 aylık bir devre var önünüzde. O süre içerisinde Allah'ın bütün istediklerini yerine getirmek sizin için çok büyük bir zevk olur. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyi hiç istemezsiniz. İçinizden gelmez. Ve sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Bu devrede içinizdeki kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz kavga etmez. Neden? Çünkü nefsinizi şeytanın hegemonyasından kurtarmıştır Allah Teala. Nefsinizin afetleri artık negatif istikamette şeytandan hiç tesir almaz. Almadığı için negatif istikamette emir alsalardı, onları yerine getirmek için hazır olan nefsiniz, böyle bir emir kendisine hiç ulaşmayacağı için o yanlışları yapmaktan hep men olunmuş demektir. Ama öbür taraftan ruhunuz devamlı Allah-u Teala tarafından beslenir ve hedefine gitmesi istikametinde yardım edilir kendisine. Öyleyse Allah'laşmayı dilediğinizden mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah ruhunuzu devamlı destekleyecektir. Nefsinizin şeytan tarafından vahiy almasına engel olacaktır. Ve böylece huzursuz olmanızı mutlak olarak engelleyecektir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün güzellikler sizinle birlikte yaşar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Yani hangi güzellikleri yaşarsınız sualinin cevabı açık ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerine derhal rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne yapar? O kişinin üzerindeki bu tecellisi o kişinin görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi onun gözlerinden alır. Onun görme hassasının üzerinden alır. Onun gözlerinin üzerine koyduğu hicab-ı mestüreyi alır. Engeli alır. Onun kulaklarına koyduğu vakra isimli engeli alır. Onun işitme hassasındaki mührü açar. Onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki onu idrakten men eden, idrak etmesine mani olan ekinleti alır dışarıya ve kalbin içine ihbat koyar. O kişinin kalbinin idrakini sağlar. Bunları yaparken de her bir işlevde o kişiye günahlarının bir miktarını örtecek kadar derecat kaydeder. Yani en çok 7 saniyelik bir zaman parçası içinde kişi 3. basamaktan 7. basamağa ulaşır ve bu afetleri, bu kişinin afetleri perdelendiği için, bu kişinin afetleri perdelendiği için, şeytan ona tesir edemediği cihetle bu kişi huzursuz olmadığı gibi, bu süreç içerisinde o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Bu zaman parçası en çok 7 saniyelik bir zaman parçasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun bütün günahlarını örtecek kadar dereceyi onun sevaphanesine kaydettirir. Daha doğrusu kiramen katibin melekleri görevlerini çok iyi bildikleri için bu duruma gelen kişinin günahları kadar sevabı onun amel defterinin sevaphanesine kaydederler. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından çok olur. Ne olur böyle olursa o kişi mutlaka cennete girer.
Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Oraya ulaşana kadar bu kişi 1. kat cennetin sahibi olabilir. Ölseydi o noktada 1. kat cennete gidecekti. Ama mürşidine tabi olduğu andan itibaren 2. kat cenneti kazanır, 14. basamaktadır. Sonra ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıktığı süreç içerisinde ölürse 2. kat cennete girecektir hep. Ama ne zaman ruhu Allah'a ulaşır da kişi ondan sonra ölürse, o zaman mutlaka öldüğünde 3. kat cennete ulaşır bu kişi. Bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Geri kalanı hep Allah yapmıştır. O kişinin namaz kılmayı sevmediğini, nefs tezkiyesi için zikir yapmayı sevmediğini, oruç tutmayı sevmediğini düşünelim. Allah Teala bunların hepsini kişinin zevkle yapacağı bir hüviyete o kişiyi mutlaka sokar. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikri sevmediği halde vaktiyle o noktadan itibaren sevmeye başlar. Çünkü zikrin zevkini yaşayacaktır. O kişi namaz kılmayı sevmediği halde namaz kılmayı sevmeye başlayacaktır. O kişi Allah'ın bütün güzelliklerini bir bir yaşamaya başlayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın tesiri altında hem yasak ettiği fiilleri işleyen hem emrettiği şeyleri asla gerçekleştirmeyen, devamlı şeytandan telkin aldığı için de başkalarıyla kötü ilişkiler içinde olan, onlara kötülük eden, kendisi de bunun karşılığında başkalarına kötülük gören ve bu sebeple hem kendi yaptığı kötülük sebebiyle huzursuz olan hem de başkalarının ona kötü davranmasıyla bir defa daha huzursuz olan bir kişiydi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz başkalarıyla olan ilişkilerinizde başkalarına bir kötülük yaparsanız bunun arkasından Allah Teala sizi azap eder. Ve bu huzursuzluğu yaşarsınız. Başkasına kötülük ettiğiniz için. Yeter mi? Yetmez. Bir mücadele halinde olan ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Daha ötesi var mı? Evet var. O kendisine kötülük yaptığınız kişi eğer bir fırsatını bulursa mutlaka sizden intikam alacaktır. İntikam aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü bunu haksız bir fiil olarak telakki edeceksiniz. O size kötülük yapmış olarak görünecek size. Ona yaptığınız şeyi hatırlamayacaksınız bile. Ve bir defa daha huzursuz olacaksınız. Bir defa daha üzüleceksiniz. Ama böyle olmasaydı da siz bir başkasına bir iyilik yapsaydınız, bir hediye verseydiniz, onun bir güzelliği yaşamasına sebebiyet verseydiniz, bundan büyük mutluluk duyacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, kötülükle iyilik burada çarpışıyor. Kişinin mutluluğu da burada kendisini gösterir. Bütün kötülükler şeytanın o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. Tağutun o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. İçindeki sesi, şeytanın sesini kendi sesi zanneden kişi yanlışlıklara girer, kötü davranışlarda bulunur. Arkasından da Allah mutlaka o kişiyi azap etmek suretiyle cezalandırır. Bu, o kişinin dünya hayatını yaşarken yaşadığı azabı ifade eder. Bu, dünya konusunda dünya hayatını yaşarken yaşanan azaptır. Bu kişiyi başkasına kötülük etmiştir. Allah-u Teala'nın azap görmüştür. Başkası ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendisinden intikam alması ona çok dokunacaktır. O kişinin
kendisini üzmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bu kişi devamlı başkalarına huzursuzluk veren, başkalarının intikam almasıyla kendisi de huzursuz olan bir insandır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı denediyse başkalarına kötülük etmeyecektir. Başkalarından da kendisine azap gelmeyecektir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Çünkü Allah Teala tarafından kişi kontrol altına alınmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve mürşidini sevdirecektir. O sevdiği mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. O zaman da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ama daha Allah'a ulaşmaya dilediği noktada Allah Teala şeytanla ilişkisini kestiği için şeytanın o kişiye seslenebilmesi, o kişiye sesini duyurup da ona tesir edebilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Teala bütün tesirleri o kişiden alacaktır. Ve şeytan tesir edemediği için kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın yolundan sapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yetmez. Şeytanın onu düşünce sistemine tesir ederek huzursuz etmesi de mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı 21. basamağa kadar, ruhun Allah'ta yok olacağı 22. basamağa kadar şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Eli mahkumdur. Bu kişi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır yaptığı zikirle. Yani ne demek? Zikir yaparsa nefsinin kalbindeki afetler niçin azalsın? Çünkü bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıp da tabi oldunuz mu? Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sebebiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz süreç içerisinde Allah'ın katından göğsünüzdeki Allah'ın yardığı noktaya Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gelir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra siz yol açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize yol açmıştır ki Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize girsin de nefsinizin kalbine yerleşsin. Nasıl yerleşir? Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbine, mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbi, kalbindeki iman kelimesi pozitif manyetik alanı, nefsinizin kalbine ulaşan Allah'ın nurları da negatif manyetik alanı temsil ederler. Bu manyetik alanlar birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen fazıllar gelip nefsinizin kalbine yapışır. Kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışır ve orada birikmeye başlarlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmasıdır. Bu nurların kalbinizde hükümranlık kurmak üzere kalbinizi işgal etmesidir. Mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Bir defa ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın size hakimiyeti sıfırlandığı için zaten siz mutlu bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 azaldıkça veya asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça ruhunuz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacak. 7. kattaki 7 alemi geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu süreç içerisinde her katta %7 rahmet nuru biriktiği için başlangıçta %2 rahmet aldığınız için
rahmet nuru kalbinize girip yerleştiği için. Sonra da 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimini gerçekleştirdiğiniz için nefsinizin kalbi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla dolar. Bunun manası nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, %49'u yapmamanızı ister. %51'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. %49'u ise işlemenizi ister. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Eskiden şeytan nefsinizin bütününe tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, diledikten sonra bu sıfırlanmıştır. Allah-u Teala'nın görevi tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olunca Allah aradan çıkacaktır. Çıktığı zaman tekrar şeytanla karşı karşıya kalacaksınız. Şeytan size tesir etmeye çalışacak, sesini duyurabilecektir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman şeytanın bir açık kapısı oluşacaktır. Bu açık kapıdan şeytan size tesir etmeye çalışacaktır. Ama tesir edebilmesi sizin ona yeşil ışıkları yakmanıza bağlıdır. Öyleyse bu noktadan itibaren bir dengedesiniz. Nefsinizin kalbinin %49'u şeytanın bütün dediklerini kabul etmek ister. Şeytanın böylece Allah'ın emirlerini çiğneyin emrini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek ister. Ama oran %49'dur. %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. O zaman denge yarıdan daha üst noktada sizin lehinizedir. Ve eskiden Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel işlediğiniz suçları artık %50'den daha fazla işlemezsiniz. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. Eğer yolunuza devam ederseniz nefsinizin kalbinde %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut nefsinizin kalbinde %19 afet mevcut olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Burada bir huzuru mutlaka geniş ölçekli olarak yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Daha sonra ise nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. Yerini ruhunuzun hasletleri ile paralel olan fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte olan siz, kesintisiz bir mutluluğu yaşamakta olacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de. Öyleyse dünya mutluluğu nasıl bir şeydir? İç dünyanızda mutluluk. Üç husus vardı. Bir tanesi bir sulh ve sükun hali. Yani bir uyum hali. Düşmanlığın, kavganın bittiği yer. Bunun kesintisiz olması lazımdı. İki, bir de üç aleminizde birden oluşması lazımdı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali, uyum hali, dış dünyanızda kavganın bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyum hali, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde bütün emirlerin yapıldığı hem de yasaklar cephesinde yasakların hiçbirinin işlenmediği bir güzelliği yaşamak. Tam bir Allah'ın emirleriyle paralel, yasaklarıyla da paralel, yasakları asla işlemeyen, emirlerin hepsini yerine getiren, Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte üç cephede de
Mutluluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman iş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olur, o noktadan itibaren iç dünyanızda kavga %100 bitmiştir. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sülh ve sükun haline ulaşmanız demektir. Aynı noktada başka insanlarla olan kavganız da bitmiştir. Çünkü nefsinizde artık afet yoktur ki başkalarına üstünlük taslayasınız. Hakkınız olmadığı halde onlara ukalalık edesiniz. Kendinizi bir marifet gibi tanıtmaya çalışasınız. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek yolunda her türlü konuşmayı deneyesiniz. Onların kalplerini kırasınız. Onları huzursuz edesiniz. Bunların hiçbiri artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbinde afetler kalmamıştır. Fazıllar ise hiçbir zaman böyle bir şeyi emretmez. Üstünlüğünüz artık zaten sizin davranışlarınıza yansımıştır. Siz tevazuunuzla, siz hayatınızı başkalarına adayarak bu güzellikleri yaşarsınız. Hiç kimseyle kavganız kalmaz. Ha onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. O sizin probleminiz değil. Onların problemi çünkü o sadece onları üzer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah ile olan ilişkilerin en güzele dönüştüğü noktadır. Demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için muhteşem bir sülh ve sükun halini yaşıyorsunuz kesintisiz olarak. Dış dünyanızda gene nefsinizin afetleri yok olduğu için başkalarıyla halledilmeyecek olan bir hususunuz yok artık. Onları üstünlükle taslamıyorsunuz. Başkalarıyla ilişkilerinizde sizi mutsuz edebilecek olan bir hüviyet kalmamıştır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler mi? Bütün emirleri o emirleri yerine getirirken zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Namaz mı? Namaz artık sizin hoşunuza giden yaşantınızın vazgeçilemeyecek olan bir parçası olmuştur. Hangi şartlar içinde olursanız olun mutlaka namazınızı yerine getirirsiniz. Çünkü o sizin için bir angarya değildir. Sadece büyük bir zevktir. Namaz boyunca açılan kalp gözünüze Allah-u Teala yerleri gökleri hep gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, namazdan sonra zikir en büyük zevkiniz olacaktır. Zikir boyunca Allah-u Teala size gök katlarını gösterecektir. Zikir çektiğiniz yerle paralel olarak kalp, ruh, sır, hafi, ahva, letaif-i nefs, letaif-i ruh. Bunların hepsini yaşayacaksınız. Yedi katın yedisini de Allah-u Teala size gösterecek. Her kattaki bütün güzellikleri görerek mest olacaksınız. O zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, ne kadar çok hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman kapıları pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak geçecek içinizden. Çünkü siz kainatın sırrına sahip oluyorsunuz. Daimi zikir sizi mutlaka kainat sırrına sahip kılar. Hele iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman o en son bulmacayı da çözersiniz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Bütün zevkler sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Hadi koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşabilir misiniz? Hepiniz koşabilirsiniz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Geri kalanları hep Allah yapacak. Sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama
Allah'ın size garanti verdiği olay üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Siz daha öteye geçmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız ki şu dünyada yaşarken kalp gözünüz açılsın da Allah Teala size bütün gök katlarını göstersin. O müstesna zevkleri yaşamanızı ne kadar isterdim sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdim hepinizin sizlere anlattığım o katların hepsini görmenizi, o büyük zevkleri sizin de yaşamanızı, bütün güzelliklerden kam almanızı, o zaman Allah-u Teala'yı ne kadar çok sevdiğinizi fark edecektiniz. Kendinizin bir hiç olduğunu, her şeyinizin Allah'a ait olduğunu fark edecektiniz. O sizin sahibiniz olacaktı. Mutluluğunuzun sembolü olacaktı. Mutluluğunuzun da sahibi olacaktı. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, insanlarla ilişkinizde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz mutlulukları yaşayacaktınız. Ömür boyu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Namaz kılıyorsunuz, gözünüzün önünde duvar yok. Gözünüzün önünde gök katları sıralanıyor. Eğer iradenizi Allah'a teslim edebilirseniz Allah'ı görüyorsunuz. Onun huzurunda namaz kılıyorsunuz. Ona karşı, o yukarıda, kalp gözünüzde onu görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu zevkleri ucundan kıyısından bir yakalarsanız bir daha vazgeçemezsiniz. O zaman Yunus gibi siz de haykırırsınız. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye. Herkesin kovanınızdan kam alması için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü o noktada Allah'ı görebildiğiniz noktada irşat makamının sahibisiniz. Kovanınız artık yağmadır. Herkes gelip sizin kovanınızdan kam alıp kendi iradesiyle ulaşabildiği yere kadar yürüyecektir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, acımaz mısınız şimdi şu zavallı ateistlere, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen zavallı insanlara, küfür içine kalanlara? Böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru, saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken, mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz inşallah burada bitiyor. Bu güzellik hususu sadece bize göre mi sevgili kardeşlerim? Biz bunları size anlatırken büyük zevk, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama sadece bizim kanadımızda olduğunu zannetmiyoruz. Söylediklerimizi can kulağıyla dinleyen herkes neticede Allah'a mutlaka aşık olacaktır. Biz ona evvela onu beğendik, ondan hoşlandık. Sonra onu sevdik. Sonra ona aşık olduk. Ama sonra hayran olduk sevgili kardeşlerim. Bütün bu kademeleri sizin de geçip Allah'ın zatını görmenizi, ona hayran olmasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. استعين اهتنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın sizlerden istediği başka ne var ki sevgili kardeşlerim? O hepinizden ama hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey saadete ulaşmanızdır. O mutluluğu yaşamanızdır. Her şeyin en güzeli sizin olsun ister. Her sabah gözünüzü açtığınız andan akşam uykuya vardığınız zamana kadar geçecek olan saatlerinizin hep mutluluk dolu olmasını ister. Yeter mi? Yetmez. Rüyalarınızda da mutlu olmanızı ister. Öyleyse sizi o kadar çok seven bir Allah var ki, o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. 3. kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah-u Teala, ki her an sizinle beraberdir, uzantısı sebebiyle, rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar. İlmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki 6 tane alemi yarattıktan sonra 6 yönde 3 asıl 3 zıt 6 alem her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini, sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor.
Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş, sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de ruhunuz da bütün afetler yok olmuş, yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün siz de diyeceksiniz ki her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yaradanın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız.
Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösteriyor.

Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi. Hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal. Hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil, Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil, Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri

0: Beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize, daha kalplerimiz ısınıyor, daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi, Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra İblis'ten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu ve çini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir. Daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek. Hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrol altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını sevmetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum, sizlerden. Onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını, size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman, onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür, seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize, size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki, biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey, zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'dan fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir vetire değildir. Kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız başkalarının güzel davranışlarını, size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz. Şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki, e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz. Allah Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü davrandı. Ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi niçin dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz? Mutlu olmanız için. Hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden a benim canlarım başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek istediğinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa bilmiyor musunuz? Hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafa da karşı olmamızı ister. Ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. 1. Başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. 2. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. 3. Başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim? Sizin zannettiğinizden diye. Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz. Onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onlara bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Ya benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla. Evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz, o zemettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir vetire olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada İlluminati'nin negatif etkileri, öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik edelim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemmettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah-u Teala'nın dinindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii, bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hem Allah'tan yanayız, hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız, haktan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ım salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek için burada bir araya geldik. Evvela sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizim kalbimizden nefreti, kini, öfkeyi, bir insanı huzursuz edebilecek negatif sıkıntıların hepsini aldı, yok etti. Öyleyse kalbimiz sizlerin sevgisiyle dolu sevgili kardeşlerim. Kalbimiz Allah'ın sevgisiyle dolu. Sizler için öyle bir gün gelmesi istikametinde dua ediyoruz ki kalbiniz daimi zikre ulaşında %100 nurlarla dolsun. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri olduğunuzu göreceksiniz. Acaba neden? Sevgili kardeşlerim, eğer kalbinizde kin yoksa, nefret yoksa, ne vardır? Sevgi vardır. Muhammed vardır. Hem kalbinizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam vardır. Hem de muhabbet. Yani başka insanlara duyulan dostluk, sevgi, yakınlık. O zaman hep sözümüzü hatırlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sevin. Sevmekten başka nefsin afetlerine ait olan hiçbir şeyi nefsinizin kalbinde barındırmamak konusunda bütün gayretinizle çalışın. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Kim daimi zikre ulaşabilirse, onun kalbinde afetlerin yeniden teşekkül etmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi oradan düşmez. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde hiçbir karanlık, nefsinin kalbinde kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Herkesi seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Mutlaka herkese karşı duyduğunuz sevgi birbirinden farklı boyutlarda olacaktır. Bu, onların davranış biçimlerine göre tayin eder. Sizin elinizde bir şey yoktur. Herkes nefsinin kalbindeki afetlerden ne kadar arınmışsa bizim o kadar sevgimizi kazanır. Sevgili kardeşlerim, arınma ise bedava bir olgu değildir. Zikir adı verilen bir müesseseye bağlıdır. Sadece zikirdir ki Allah'ın katından fazılları sizin kalbinize devamlı ulaştırır. İşte bu Allah kelimesi zikrullah adını alır. Allah'ı zikretmek, burada zikir kelimesinin iki manası da geçerli. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak demek lügat manası olarak. Ama Allah'ı zikretmek gene lügat manası olarak Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek.
ne olur? Tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nurlar gelir göğsünüze. Bu nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşır. Ve kalbinizi Allah'ın nurlarının adım adım doldurması olayını yaşarsınız. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikirse mutluluğunuz sadece o seviyededir. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri size devamlı huzursuzluk verir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Bütün negatif dizayn nefsinizin afetlerindedir. Bu afetleri yok etmekle hepiniz görevlisiniz. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'ı zikredin diyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekleştirecek kadar bir zikir. Günde 3 saatlik zikir bu konu için yaklaşık olarak yeterlidir. Ve de bunu size zaten Allah sevdirecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hep zikredeceksiniz. Hep demekle kastımız ne? Öyle bir zikir seviyesinde zikre ulaşacaksınız ki bugün de 3 saati falan bulacak. İsteseniz de istemeseniz de zikretmeyi, eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz Allah size zikri istetecektir. Sevdirecektir. Allah'ın sevdirdiği bir zikir müessesesini gerçekleştireceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey olmayacaktır. Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, vasıl etmeyi, ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu dünya hayatında Allah tarafından ulaştırılır. Bu zikirdir. Zikir adı verilen müesseseyle Allah'ın katından rahmet nurları başlangıçta %2 olarak nefsinizin kalbine girer ve biter. Bunlar öncü kuvvetlerdir. Mürşidinize tabi olmadan evvel gerçekleşir bu olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapacaktır. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu daha mürşidine ulaşmadan evvel Allah gönderecektir. Bu konunun başlangıcıdır. Allah-u Teala'nın veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila ifadesi, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön ifadesi ruha verilen bir emirdir. Ruhun vücudunuzdan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Bu zikrin başlangıcıdır. Ama sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu dilek birinci kat cennetin sahibi kılar. Sonra mürşidinize Allah sizi ulaştıracaktır. Mürşidinizi gösterecektir, hatta size gönderecektir belki. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Allah-u Teala'nın
Sizin için tayin ettiğim mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir ufuk açılacak önünüzde. Zikir ve bütün ibadetler ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sizin için vazgeçilemeyen güzellikte size mutluluğu devamlı sağlayan müesseseler olacaktır. Her biri zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikretmek. Bunların en başında da, başlangıç noktasında Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek gelir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için her şeyin en güzeli Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Bu ara sıra zikretmenin ötesinde Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ zikren kesîrًا diyor. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ey onlar ki اَامِنُوا اَامِنُوا'dırlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Buradaki aminu, mürşidine ulaşan bir müessese. Çünkü Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah Teala. Zikren, zikirle, kesira, çok. Ya aminu zikrallah.

قياماً قعوداً وعلى جنوبهم. Öyleyse Allah'ı zikredin, kıyamen ayaktayken, kuğuden otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken. Neden yan üstü yatmak? Çünkü Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir, kıbleyi sağa alarak yatmanızdır. Uzandığınız zaman sağınıza döneceksiniz. Sağ tarafınıza dönüp sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Biraz yastığın üzerinde başınızı kımıldattığınız zaman öyle bir noktaya gelecek ki kulağınız kalp atışlarınızı duyabileceksiniz. Kalp atışları çift atar. Allah. İşte bu çift atışlarda siz de dilinizi kımıldatmadan içinizdeki, kalbinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dilinizi de kımıldatmadan Allah demeyi içinizden sessiz sesinizle Allah demeyi öğreneceksiniz. Dilinizle kımıldatmadan söylediğiniz bu Allah kelimesi siz öyle bir gün gelecek ki uykuya daldıktan sonra da devam edecek. Ve bir gün bir sabah namazına kalkarken bakacaksınız ki Allah kelimesi tekrar ediliyor kalbinizin atışları istikametinde. Her Allah kelimesinde içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ediyor ve nabzınızın atışlarına paralel bir olgu. Çünkü kulağınızda nabzınızın atışlarını duyuyorsunuz. Dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye başlamışsınız. Uyandığınız zaman bunu yakalayacaksınız. İşte daimi zikre ulaştınız. Her şeyin Allah'ın katında bir formülü var. Öyleyse üç türlü, üç kademe zikir. Zikir, çok zikir, daimi zikir. Daimi zikir neyi sağlar? Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde yaşadığınız sürece Allah'ın nurlarının, fazılların akmasını, oraya kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bunun manası nefsinizin kalbinin tamamen nurlara dolmasıdır. Eksilmesine müsaade etmeyecek olan bir nur nehri nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi ömür boyu tekrar edilecektir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin oradan düşmesi artık normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaştıktan hemen sonra Allah Teala sizi kısa bir süre sonra tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu mensuh olmayan, nasuh olmayan, neshedilmeyen, değiştirilemeyen bir tövbedir. Ve ulu'l-elbab iken ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor li ulul albab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul albab için
ayaktayken de

otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdi bizim gibi böyle oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yan üstü yatıyorsunuz. Niçin Allah Teala yan üstü diyor? Kulağınızda, kalbinizin atışlarını hissedebilmeniz için. Ve de bunu usul haline getirdiğiniz zaman otomatik olarak size verilen bir imkanı kullanmış olacaksınız. Her zaman kalbiniz atacaktır hayatta olduğunuz sürece. Eğer yan üstü yatar, kulağınızı biraz yastıkta kımıldatarak uygun noktaya getirirseniz, kulağınızda kalbinizin atışlarını kesin bir şekilde hissetmeye başlayacaksınız. İşte o statüyü bozmadan içinizdeki sesle Allah'ın ismini tekrar ederken

Uyuyacaksınız. Ve söylediğimi hep hatırlayın. Kulağınızda küpe olsun. Bir gün uyandığınız zaman hala zikretmekte olduğunuzu yakalayacaksınız. İşte o sizin için en büyük gündür. Daimi zikre ulaşmak şerefine Allah Teala sizi erdirmiş oluyor. Gerçekleştirdiğiniz zaman bunun zor bir şey olmadığını da göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Vazgeçmezseniz hep kıbleyi sağınıza alarak yatarsanız, hep kulağınız yastığın üzerinde olursa, kulaklarınızda kalbinin atışlarını hissettiğinizde ondan sonra kımıldamadan uyuyacaksınız sadece. Bir gün işitemezsiniz, ikinci gün işitemezsiniz. Olabilir, dönmüşsünüzdür, bir şeyler olmuştur. Ama sonra dönmeden uyumayı öğreneceksiniz. Allah Teala vücudunuzu ona göre dizayn edecek. Ve bir ömür boyu daimi zikre ulaştıktan sonra bir ömür boyu daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Bunun arkasında zikir var sevgili kardeşlerim.

Diyorlar ki namaz dinin direğidir. Doğrudur. Gerçekten namaz dinin direğidir. Ama bir direk insanlara bir sığınak teşkil edemez. Bu dinin direğinin etrafına bir çadır kurmanız gerekir. İşte bu çadır zikirdir.

Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye minel kitabi." Onlara kitaptan, Kur'an'dan oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ediyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. İnne muhakkak ki salatı, namaz tenha nehyeder.

Men eder. Anil fahşayı fuhuştan men eder. Ve münkeri ve münkerden nehyeder. Her ikisi de negatif istikamette kullanılan kelimeler. Fuhuş, Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsini ifade eder. Münker de başkalarına zarar verecek kötü davranışlardır. Aynı zamanda Allah'ın söylediklerini inkar etmek de münker kelimesinin muhtevası içindedir. Nekir. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü kişi zikir yapıyor. Affedersin. Çünkü kişi namaz kılıyor. Namaz kıldığı zaman bir insanın namaz kılarken bir başkasına kötülük edebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Namaz kıldığı sürece namaz kılıyor. Bir görev yapıyor kişi. Namaz kılarken, namaz kıldığı müddet içinde kimseye bir kötülüğü dokunamaz. Allah Teala şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Ve lezikullahi ekber. Ve mutlaka muhakkak ki kesin surette Allah'ı zikretmek, zikrullahi ekber. Hem namaz kılmaktan hem de Kur'an-ı Kerim tilavetinden ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala Allah'ı zikretmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Kur'an'ın tatbikatına baktığımız zaman bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bütün Kur'an-ı Kerim uyguladığını görüyoruz. Çünkü onların irşat makamına ulaştıkları kesin. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin irşat kademelerine ulaştığını, bütün sahabenin onlara tabi olunduğunu ifade ediyor. O tabi olanlara tabiin deniyor. Ondan sonra da tebe-i tabiin geliyor. Tabiine tabi olanlar.

Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda, ön safta gelenler. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı Medine'deki yardımcılar, Ensar, Nasara kökünden geliyor. Nasır yardım. Ensar, yardımcılar, yardım eden kelimesinin çoğulu. Nasır, yardımcı, Ensar, yardımcılar. Bunların bir kısmı Ensar'dı, yardımcılar, yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Mekke'den Medine'ye göç eden insanlar açıkta mı kaldılar? Hayır. Medine'dekiler ellerinde ne varsa onları gelenlerle paylaştılar. İhtiyaçları olsa bile onlara vermeyi tercih ettiler. Bu orada çok mutlu bir dünya kurulmasına sebebiyet verdi. Ensar ve Macir'in beraberce çok sayıda orada evler yaptılar. Hepsi hem Ensar'ın hem Macir'in birlikte çalışmasının eseriydi. Beraber olmanın, bir olmanın, birbirine yardım etmenin hazzını yaşadılar. İşte Ensar olsun, Muhacir olsun, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ondan sonra onlara, Ensar'a ve Muhacir'e tabi olanlar tabi'in adını aldı. Tabi'ine, yani bu ilk tabi olanlara, tabi olanlara da tebe-i tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, tabiyet meselesinin gerçekleşebilmesi için bir kişinin tabiyet verebilme noktasına ulaşması gerekir. Yani Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması. Bunun için önce Allah Teala onları tövbe-i nasuha davet edecektir, daimi zikre ulaşanları. Tövbe-i nasuha, tövbe eden kişi muhlis olur. Bu artık dönülmez bir tövbenin sahibi olduğunu ifade eder. Nesledilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Ve tövbe-i nasuhun arkası Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesidir. Başın üzerine kendi nurunu, o kişinin kendisine ait olan ruhu yerleştirilmesidir, nuru yerleştirilmesidir. Ve sonra da o kişinin günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çevirmesidir. Bu olay tamamlanınca kişinin bu seviyede salah makamında günahlarının sevaba çevrilmesinden sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat makamına tayini söz konusudur. Bu emir Allah'tan alınır. Kişi o seviyede Allah Teala'nın söylediklerini işitebilen, bu istikamette Allah ile konuşabilen bir hüviyet kazanmıştır.
Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa o kişi irşat makamının sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte İslam'ın yedi safhası ve konunun zikirle alakaları. Başlangıçta kişi bir dileğin sahibi.